0: Başka bir aileme gittik, geri geldik sanki.
1: Muhteşem, muhteşem, muhteşem tek kelimeyle.
0: Gönlünüze
1: muhteşem.
0: Sağlık sevgili arkadaşlarım.
1: Mesemdir.
0: Tabii ki çok kıymetli bestekarı Tantaşçı'ya da buradan sevgiler sunuyorum. Daha böyle güzel besteler yapsın diliyorum.
1: Gönlüne sağlık
0: gönlüne
1: kardeşimizin.
0: Gönlüne sağlık, gerçekten çok güzel.
1: Ama sen muhteşem okudun.
0: Çok teşekkür
1: Maşallah
0: ederim. Çok
1: kardeşim.
0: Severek okuduğum bir şarkı. Söylediğimiz zaman biz de çok keyifleniyoruz. Eminim ki siz de ekran başında keyifleniyorsunuz efendim. Değil mi Alpciğim?
1: Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz.
0: Çok kıymetlisiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim.
1: Ah Mehsen'cim, nasıl geçti habersiz?
0: Habersiz o güzelim yıllarım. Hadi Alpciğim, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı?
1: Vokaldeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki. Benim canlarım onlar biliyorsun. Öğrencilerim.
1: Ayrıca Furkan'a da teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bugün Furkan
1: görünmese de
0: vokalimizde değil ama
1: ama
0: sonda
1: bizim
0: alacağız
1: için çok
0: onu.
1: Özel ve
0: Evet.
1: değerli bir yerde.
0: Gerçekten öyle. Çok
1: Öpüyoruz
0: teşekkür ediyoruz
1: Furkan'cığım seni.
0: Furkan'cığım sana da. Ben bir Ferdi Özbeğen'in bir şarkısını okumak istiyorum. Onun meşhur ettiği bir şarkı.
1: Evet.
0: Çok severek okuyorum ben bu şarkıyı. Müsaade ederseniz Alp Hocam tabii ki.
1: Estağfurullah efendim. Sahnesizsin ne demek?
0: Sevda diyelim mi?
1: Diyelim. Sevdasız olur mu?

0: Gönlünüze sağlık.
1: Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız. Ellerinize sağlık.
0: Efendim bir programın daha sonuna geldik.
1: Ne çabuk bitti değil mi Mehsen'cim?
0: Geçti. Evet. Saadettin Kaynak'la başladık. Büyük bestekarla
1: ve
0: başladık.
1: Ve Saadettin Kaynak'la yine sonlandıralım
0: istedik. Yine Saadettin Kaynak'la bitiriyoruz efendim. Sonlandırıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Vokal arkadaşlarımızı da buraya davet ediyorum.
1: Sizleri çok seviyoruz efendim.
0: Mucizelerle, sağlıkla, huzurla geçsin bir haftanız. Amin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Allah'a ısmarladık.

0: karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyicilerimiz. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel icra için hem sana hem de kıymetli orkestra üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ustalar ustası, hocalar hocası, Nida Tüfekçi hocanın, benim de hocam ve ustam. Onun bir Anadolu efsanesi denilebilecek derlemesi.
0: Hastane
1: önünde incir ağacı ile başladık.
0: Ruhu şad olsun diyoruz.
1: Rahmet olsun. Programımızda izleyicilerimize birbirinden kıymetli böyle güzel eserler seçtik. Bugün de çok zengin, renkli bir repertuarla izleyicilerimizin karşısındayız. Aşk Gözünden de umuyoruz gönüllere göre olur.
0: Arada kıymetli hocamın güzel şiirlerini de paylaşacağız sizlerle. Sözü müziği Özer Şenay'a ait, Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Evet, Özer Şenay abimiz çok kıymetli bir müzisyen, çok kıymetli bir kompozitördü kendisi. Evet. Çok kıymetli bir aranjördü. Yıllarca biz birlikte çalıştık çeşitli projelerde. Anadolu gönüllü, böyle hoş bir büyüğümüzdü. Bu eserde onun gönülden süzülen bir kıymet olarak herkesin kalbinde bir yer buldu.
0: Evet.
1: Bugün de biz belki biraz daha türkü formunda onu dillendirmeye çalışacağız.
0: Lütfen.
1: Umuyoruz beğenilir.

0: Çok güzel okudunuz hocam. Sevdanın ardından düşülen yollar bazen işte bir türküde böyle düğümlenir.
1: Evet.
0: Sevdanın izinde aynen devam. Bir de ben hem Özer Şener'i rahmetli anıyorum, Volkan Konağı da rahmetli anıyorum. Kendisi bu türküyü çok güzel söylerdi. Rahmetler olsun. Şimdi sözü müziği Yusuf Gül'e ait Üzülme Bülbül Avazlım
1: Evet.
0: diye bir türkü geliyor.

0: Sesine, yüreğine sağlık.
1: Sevgili Deniz, hocam, arkadaşlarım,
0: ne kadar hoş bir eser. Yusuf Gül kardeşimize de buradan selam edelim.
1: Evet, selamlar
0: çok
1: olsun.
0: Çok üretken bir kardeşimiz. Çok da güzel, çok sevilen
1: çok güzel eserler
0: üretti.
1: Hakikaten öyle. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.

0: Bilmek istersen bu yolu, özünde bir can gizlidir. Tutuşup aşk ile yanan, közünde mihman gizlidir. Canlara karışmak gerek, can cana sarışmak gerek, aşk ile erişmek gerek, dem ile devran gizlidir. Sevgi bahçesinin gülü, bülbül misal şeyda dili, erenlerin gönlü dolu, halinde irfan gizlidir. Gün olur düşersen dara, yakma yüreğini nara, dermanı derdinde ara, derdinde derman gizlidir. Halin fark et, kendin tanı, çalış değerlendir anı, eğer bilirsen insanı, içinde umman gizlidir. Pervanenin yarasında sır olmuştur sırasında, her nesnenin zerresinde ol gani sultan gizlidir.
1: Hocam, kaleminize sağlık.
2: Diline sağlık.
1: Ne güzel bir şiir. Yine
2: aşk ve aşıklar yolu.
1: Evet, evet hocam. Ne güzel bir yol bu. Ne güzel. Benim için de büyük bir onur burada, bu yolda beraber yürüdüğümüz için.
2: Eksik olma, teşekkür ederim.
1: Sırada bir bülbül eseri var. Şiiri Yunus Emre'ye
2: evet,
1: ait.
2: Evet, Yunus'umuzun ünlü kasidesi. Yunus şiiri. Ben de türkü formunda onu yeniden ele aldım. Anadolu ezgileriyle bezeyerek
1: evet.
2: Bir başka ifadeye bürünmesini sağladım ama umuyorum gönüllere göre olmuştur.
1: Yunus'a,
2: Yunus'un ruhuna yakışır bir şey olması tek dileğimdir.
1: Evet hocam.
2: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel icra için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu kadim sözleri güncelleyip bize sunuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Adeta
1: yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Ben çok beğendim hocam. Ruhumuza işledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir
1: arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık. Burak Utbay.
0: Evet. Ben de bir Arguvan Uzunhava okuyacağım. Cemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği bir uzunhava. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sedat Akta.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Çok güzel bir icraydı. Söz müzik Kulduran.
0: Evet.
1: Rahmetli.
0: Rahmet olsun.
1: Sevgili anıyoruz. Bir Azerbaycan türküsü var hocam. Osman Özdenkçi'nin derlediği Hacı Ali Hancı Hulusi Seven'in eseri Süreyya.
0: Evet. Bizim bölgemizde de okunuyor ama
1: evet.
0: Azerbaycan orijinli bir eser taşınmış bize de. Böyle eserler var. Müşterek iki coğrafyada da seslendiriliyor. Çok güzel, tatlı bir, hoş bir sevda türküsüdür. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Ne kadar tatlı, zarif bir
1: Çok teşekkür
0: türkü.
1: ederim. Bu Süreyya türküsü çok güzel gerçekten. Cidek de çok yakıştı. Sevgili Buğra'dan çok
0: Ay
1: başarıyla
0: evet,
1: icra ediyor. Dilerim.
0: inanılmaz güzel
1: Teşekkür ederim.
0: yakıştı ve ben merak ettim. Buğra sazını bir bize anlatırsan çok
1: Tabii
0: sevineceğim.
1: ki. Çalgını. Aslında dünyanın her tarafında yani Moğolistan coğrafyasından, Tuva coğrafyasından başlayıp ta Kuzey Avrupa'ya kadar giden farklı çeşitleri görülen bir çalgı. Yani dilli diatonik çalgıların hemen hemen hepsinin ortak atası gibi düşünebiliriz bunu. Tütek, düdük, dudak, düdük gibi işte ortak kelimelerden geliyor zaten. Tütme kelimesinden daha çok geldiğini söylüyorlar. Bu çaldığım çeşidi de daha çok Kafkas coğrafyasında yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyalarında ortak kullanılan ve bizim işte daha çok Artvin, Kars dolaylarında da çeşitlerinin görüldüğü bir çalgı. Şu anda da ülkede UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir ustası var Yaşar Güç adında. O da Tokat Erikbelen köyünde yaşıyor. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz bu
1: Teşekkür ederim.
0: güzel
1: Sen de
0: bilgi için.
1: orkestraların içine kazandırmış oldun. Ne kadar güzel.
0: Sağ olun. Vallahi ne
1: Teşekkür ederim.
0: güzel. Ne güzel
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederiz.
0: Ben şimdi bir sözü müziği Mustafa Atıç'a ait olan çok acıklı, içli bir türkü seslendireceğim. Gömdüm ol seni toprağa gömdüm.

0: Yine gönlüne sağlık.
1: İnan
0: Çok
1: hocam.
0: hazin bir türkü.
1: Çok çok.
0: Aklıma ne geldi? İşte türküler ruhun sığınağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda da sigortası. Ruh oraya sığınıyor, orada rahatlıyor. Şimdi genellikle şöyle bir algı var. Sanki türküler hep dertliymiş gibi. Tabii neşeli olanlar da var. Yani coşkunun da en uç noktası, zirvesi türkülerde var ama büyük çoğunluğunda da böyle bir lirizm var altında. Özellikle ağıtlar çok fazla. İnsanlar zaten böyle normal olaylar için bir şeyler yakmıyorlar ki. Yani ruhun artık dayanamayacağı noktalara geldiğinde
1: Türkü
0: bir
1: oluyor işte.
0: türkü oluyor ki onunla rahatlıyor, onunla
1: Evet.
0: sığınıyor, onunla derdini ifade edebiliyor. Bir nebze olsun ruhu ferahlıyor diyelim yani. O yüzden bu böyle dramatik türkülerimizde çokça fazla. Demek ki
1: Çok
0: hayatın
1: çok.
0: içinde de bunlar hep var.
1: Tabii
0: Var ki
1: evladını
0: karşımıza
1: yitiren
0: geliyor.
1: annelerimiz, babalarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Bu
0: Evet.
1: türküde onların gözyaşı var, onların direnci var.
0: Evet.
1: Türküler bizim genetik kodlarımız hocam.
0: Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: şimdi sırada Bulunmaz diye bir eseriniz var.
0: Evet.
1: Söz müziği size ait. Ben aslında bunun çıkış hikayesini biliyorum da sizden bir duymak istiyorum hocam.
0: Neymiş bildiğin?
1: Ben biliyorum, bilemem artık.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Hocamın dünyalar tatlısı bir eşi var.
0: Evet.
1: Yeliz ama biz ona Lili diyoruz. O kadar sıcakkanlı, bizi motive ediyor tüm ekip olarak. Onu çok seviyoruz. Hocam da galiba.
0: Evet, hayat arkadaşım
1: Evet.
0: benim, hayat
1: Çok
0: yoldaşım.
1: tatlısınız ikiniz de hocam.
0: Ona da bir onu da anlatan bir eser olsun dedim ya.
1: Olsun hocam
0: Değil mi?
1: yani.
0: Evet.
1: Olmasa ayıp yani.
0: Onu

0: paylaşalım burada.
1: Bize
0: adını vermedik
1: daimiz.
0: Ama herkes kendi sevdiği için bu türküyü gönlünde bir yer bulabilir. Öyle olsun. Seven herkese gelsin.
1: Peki, arkadaşlarım, tatlı Lili'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu buradan.

0: Fena, çok güzel. Vallahi sevginin en güzel hayatı.
1: Hoş
0: Siz
1: mu?
0: de hayat dolmuş hocam. Hoş ne demek?
1: Evet.
0: Çok güzel. Yeliz şanslı bence hocam. Ne güzel. Mutluluğunuz daim olsun
1: Amin.
0: inşallah.
1: Herkesin de.
0: Amin. Şimdi bir hareketlenelim. Şinanari nari diyelim. Güzel bir anonim türkümüz geliyor.

0: Ninaylar karıştı marıştı bir şeyler oldu
1: Ya
0: ama.
1: tekerleme gibi yani zor.
0: Evet.
1: Baktım şöyle ben söyleyemem dedim yani bunu.
0: Estağfurullah hocam.
1: Çok güzel bir
0: Arkadaşlarıma
1: eser
0: çok
1: ama çok
0: teşekkür ederim.
1: tatlı,
0: Evet,
1: hoş
0: çok
1: bir eser.
0: sevimli.
1: Anonim mi diyorum mu?
0: Anonim.
1: Hangi
0: Evet,
1: bölge? Ne
0: sözü
1: tür
0: müziği.
1: bilmiyoruz.
0: Ben de bilmiyorum. Çok araştırdım ama bir
1: Evet.
0: sonuca
1: Yok,
0: ulaşamadım.
1: repertuarı alırken de ben de çok baktım. Anonim diye yazılmış. Herhalde kaynağı bilinmediği için anonim yazılmış. Yani yoksa bir yörenin ezgisi gibi de değil. Belki biraz Ege falan gibi duruyor ama.
0: Bana da öyle bir
1: Yani.
0: çağrışım yaptı.
1: Peki.
0: Peki
1: Hoş oldu.
0: hocam, sırada sözü müziği size ait olan Dağların Ardı Gazel diye bir türkü
1: Evet.
0: seslendireceksiniz bize.
1: Evet, icra edelim bakalım. Arkadaşlar birlikte olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür
0: Bayıldım. Ya
1: ederim.
0: ben hepsini çok beğeniyorum. Valla hocam sizin eserleriniz, sadece sizin eserlerinizi okusak kaç program olur yani? Bu kadar eseriniz varken ben o zaman başka
1: Estağfurullah.
0: hiçbir eseri okumam. Sadece
1: Estağfurullah, yok.
0: kendi
1: Yok.
0: eserlerimi okurdum.
1: Bizimkiler de ufak ufak ilişiyor böyle aralara, öyle diyelim.
0: Ne güzel.
1: Duyurmaya gayret ediyoruz yani, çabamız onun için. Sevgili Buğra, nefesine sağlık.
0: Evet, ne kadar güzeldi yine. Çok şık oldu böyle ikimiz
1: Evet.
0: birlikte. Evet hocam, şimdi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir Nevşehir türküsü okuyacağız. Taşa çaldım ayva ile narımı.
1: Evet, çok
0: Beraber
1: hoş.
0: okusak çok hoş olur
1: Çok hoş
0: hocam.
1: bir
0: Ne diyorsunuz?
1: eserdir. Çok tatlı, böyle yürük, güzel bir havası
0: Evet.
1: var. Elbette arkadaşlarımızla

0: Ne hoş oldu değil mi?
1: Vallahi çok
0: Evet.
1: hoş oldu.
0: Arkadaşlar
1: Çok
0: elinize
1: sevimli bir
0: sağlık.
1: türkü. Evet, hepinizin ellerine, gönlüne sağlık. Hocam vallahi nasıl geçti bugün?
0: Değil mi
1: Anlamadım.
0: zamanımız?
1: Zamanımız bitti.
0: Evet.
1: Yavaş
0: Biz
1: yavaş.
0: tabii burada bir hazzı paylaşıyoruz, anı paylaşıyoruz, bir duyguyu paylaşıyoruz. Umuyorum ki ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimizin de o bizim için araladıkları gönül kapısından girebilmiş ve onlara da bir hoşluk, bir güzellik, bir ferahlık yansıtabilmişizdir.
1: Mutlaka, mutlaka eminim onlar da çok mutludur. Onları da bizleri izledikleri için, bu anı bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine teşekkür ediyorum ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli hocam Erol Parlak,
0: Sağ ol.
1: size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür ederim.
1: ediyorum.
0: Peki nasıl bitirelim
1: Nasıl bitirelim?
0: programı?
1: Bence okumadığımız bir eser var. Elazığ yöresi. Karanfil Ekilendi.
0: Evet.
1: Onu okuyalım mı hocam?
0: Çok iyi olur. Mustafa Yarıcı kaynak diye hatırlıyorum ben. Belki süremiz kalırsa arkadaşlar Elazığ olunca bir Elazığ dikalay değil mi? Bağlayabiliriz.
1: Çok güzel olur
0: Uğracım
1: hocam.
0: senin zurnandan zurnanı duyacağız. Yine duymak isteriz. Peki buyurun o zaman. Çalalım, söyleyelim.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müziğimizin dününü ve bugününü örneklemek amacıyla oluşturduğumuz programlarımızdan birinde daha sizlerleyiz. Bu düşünceyle dün ve bugün arasında bir köprü kuran, geçmişten aldığı değerleri sanatçı kişiliğinde özümleyerek ortaya yepyeni ürünler koymayı başarabilen bir konuğu var programımızın. Gerek ses icracısı ve gerekse bestekar olarak yıllardır kendisi

0: Sesini dinlemeye alıştığımız Sayın Zeki Müren.
1: Yapımcılığını Kahraman Afyonoğlu'nun, yönetmenliğini ise Erşan Başbuğ'un üstlendiği Hoş Sana, birbirinden değerli konuklarıyla izleyenlerin hafızasındadır. Gelin hem bu yapımı birlikte hatırlayalım, hem de programın en özel konuklarıyla

Bu özenle hazırlanan programa katılarak sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatmış. Sanat Güneşi hem yaşam öyküsünü anlatıyor programda, hem de sevenlerine evinin kapılarını aralıyor.

0: gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum.
1: Sesiyle sahnelere getirdiği yeniliklerle, plak, konser ve filmleriyle sanat dünyasında silinmez izler bıraktı Zeki Müren. 200 aşkın bestesi ve repertuarındaki 4000 kadar eserle gönüllere dokundu. Biz niye anlatıyoruz ki? Sanat güneşimiz zaten hayatını anlatıyor bu programda. Ondan daha güzel, ondan daha akıcı anlatamayız ki biz.
2: 1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa'da Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren'dir. Başka kardeşim yok, tekim. İlkokulu Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. İlk rolüm budur, hayatımdaki ilk rol. Ortaokulu bitirdikten sonra Bursa bana adeta dar gelmeye başladı. Büyük şehre taşmak arzusuyla yanıyordum. Büyük şehir tabii ki İstanbul'du. Babama rica ettim ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'ne yazıldım. Boğaziçi Lisesi'nde Leyli talebe olarak okuduğum sürece İstanbul'daki üstadlardan ders almaya başladım. Daha evvel ortaokuldayken Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker hocamdan şarkılar geçmeye başlamıştım. İstanbul'da tatil günlerinde, yani cumartesi, pazar ve çarşamba günleri öğleden sonraları merhum Üstad Şerif İşli'den, merhum Üstad Refik Fersan'dan, merhum Üstad Agapos Alyanak ve merhum Kirkor Efendi'den nota, usul dersleri aldım ve şarkılar geçtim, repertuvarımı genişlettim. Lise son sınıftayken ilk plağımı doldurdum. Bir Muhabbet Kuşu, Şükrü Tunar'ın, merhum Şükrü Tunar'ın bestesiydi. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu'ndan hemen sonra, ki zannediyorum 15 gün arayla, İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girdim. 186 kişiden bir tek zannediyorum ben kazandım naçizane. Zannediyordum ki önce bir stajyerlik devresi geçireceğim, sonra mikrofonu verecekler. Böyle olmadı. Sınavdan 10 gün sonra rahmetli üstadımız Refik Fersan Beyefendi beni telefonda aradılar. Ve şöyle konuştular. Oğlum, 1,5 saat zarfında bir nota dosyanı kap ve radyoya koş. Seansına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen bir hanım sanatçının yerine 45 dakikalık seansı bana vermişlerdi. Büyük bir heyecanla Hicaz dosyamı kapıp radyoya koştum. İlk okuduğum şarkı, her zahmı ciğer suze devakar aranılmaz, açsan da ciğergahını yare yaranılmaz. Son okuduğum türkü o seansta, hem okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim. O dakikalar nasıl geçti anlatması imkansız, bir asır kadar uzun, bir salise kadar kısa. Spiker Sayın Tarık Gürcan'dı ve seansın sonunda programına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri'nin yerine Zeki Müren'i dinlediniz diye programı kapattılar. Radyoya telefon yağmaya başlamıştı. Ve ilk tebrik eden de değerli sanatçımız, çok saygı duyduğum Sayın Hamiyet Yücesesti. O hafta radyoya birçok istek mektubu, istek telefonu yağmış ki bir hafta sonra ve ondan sonraki haftalar cumartesi geceleri 45 dakikalık emisyonları bana vermeye başladılar. O zaman İstanbul Radyosu ne yazık ki yalnız

varsa da izleyicilerine evinin kapılarını açan Zeki Müren, o çok ünlü sahne kostümleriyle karşılıyor sevenlerini. O yalnızca benzersiz sesi, eşsiz yorumu ve bestelediği eserlerle değil, tasarladığı bu kostümlerle, sahnelere getirdiği yeniliklerle de sanat güneşi. Bunları da anlatacak elbette. Biz şimdilik bu güzel şarkıya verelim tüm dikkatimizi. Bir Demet Yasemen. En sevilen Zeki Müren eserlerinden.

Ve o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldum. İmtihanla alınıyordu akademiye talebeler. Kazandım ve girdim. Akademiyi birincilikle bitirdim. Biraz övünmek gibi oluyor ama diplomalarım daima birincilikledir. Yedek subay diplomam buna dahil efendim. Akademi son sınıftayken ilk filmim olan Beklenen Şarkı'yı çevirdim. Bu filmin dublajını da kendim yaptım. Ve Beklenen Şarkı da benim bestemdi. Filmin içindeki diğer bestelerden bazıları da bana aitti. 1955'te akademiyi bitirdikten sonra sahne konserlerim başladı. İlk önce 1955 yılının 26 Mayıs gecesi ki bir bayrama rastlıyordu. Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne konserlerime başladım. Herkes 4 sene beni merak etmişti radyodan. Kimdir, nedir? O zaman şimdiki gibi basın organları da yok. Sanatçıları tanıtacak veya çok az miktarda. Ve büyük bir rağbetle konserlerimi sürdürdüm.

Sahnede giydiğim ilk beyaz frak, ilk bordo smokin ve papyonuma işlettiğim küçük bir inci birçok söylentilere yol açtı. Fakat bugün birçok sanatçı bunu tatbik ettiğine göre demek öncülüğünü yaptığım için memnun olmam gerekiyor. Bu arada sahneye bazı yenilikler getirmeye çalıştım. Mesela halka daha yakın olmak için, arkadaki masalara daha yakından hitap etmek için podyum denen, T denen sahne çıkıntısını ben rica edip müessese sahibine yaptırdım. Dolayısıyla el mikrofonu kullanmam gerekti. Çünkü kordonsuz bir mikrofonla arkalara doğru uzanamazdım. Arkamda bir dekor olmasını istedim ve yaptılar. Sahneye renkli ark ışıklarını vurdurtmak ilk bana nasip oldu naçizane. Ve kostümlerimde büyük değişiklikler yaptım. Mesela smokinden yakaları işlenmiş bir kostüme geçtim. Bir sezon sonra Türk motifleriyle bezenmiş ki bunları naçizane kendim çiziyordum. Başka bir smokin giydim. Ondan sonra daha fazla renkli, işlemeli, modern desenli kostümler giymeye başladım. Yine konserimin başında siyah bir smokin kullanıyordum. Sonraki şarkılarda 4-5 kostüm değiştirmeye başladım. Sanatçı kendini eskimeden yenilemelidir. Benim prensibim bu oldu efendim. Bir

Her yıl bir film çeviriyordum ve gazino konserlerim devam ediyordu. 1957 yılında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. İlk 6 ay Ankara Piyade Okulu'nda, ikinci 6 ay İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda ve üçüncü 6 ay Çankırı'da teğmen olarak askerlik görevimi tamamladım. 1965 yılında akademide ve daha sonra yaptığım resimleri 3 şehirde sergiledim. İstanbul'da Olgunlaştırma Enstitüsü'nde, Ankara'da Fransız Kültür Derneği'nde, İzmir'de Yumlu Galerisi'nde resimlerimi, desenlerimi sergiledim halkımıza ve o yıl şiir kitabı çıkardım. Kitabımın ismi Bıldırcın Yağmuru. İçinde 100'e yakın şiirim var naçizane efendim. 4 sene evveline kadar sahne konserlerim devam etti. Fakat bir gün bir kalp spazmı geçirdim. İlk spazm Kuşadası'nda başıma geldi. İkincisi Paris'te sıcak bir sinemadan Şanzelize'ye çıkınca ve havası çok soğuktu. İkinci bir spazm geçirdim. Tabii ki doktorlar sahne konserlerini yasakladılar.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Sanat yaşamı önce müzikle, sonra da renklerin ve çizgilerin dansıyla zenginleşmiş. Resim ve desen çalışmalarını açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturmuş. Şarkıya eşlik eden, görüntülere fon olan bu desenler de sanatçının kendi çizimleri. Dinlediğiniz bu eserde yine bir Zeki Müren bestesi. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

0: Alo, buyurun efendim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Sizinle mi görüşüyorum?
0: Evet efendim, ben Deniz'im.
1: Ben seçtim, özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size?
0: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Zeki Bey, şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiriyorsunuz?
0: Efendim, çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. Şimdi tabii ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imzalıyorum. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Sonra evime dönüyorum. Yine perhiz yemeğimi yiyorum. Çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey.
0: Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: hayal girmesin.
1: Dinlediğimiz bu Zeki Müren bestesinin güftesi Sabih Gözen'e ait. Zeki Müren'in 200'ü aşkın bestesinden yalnızca biri. Onun şarkılarını böyle unutulmaz ve eskimez yapansa hislerini

derinliği, duygularını ifade edişindeki incelik ve içtenliği. Zeki Müren'i sanat güneşi yapan da zaten tüm bunlar değil mi? İçtenlik, emek, özen, özveri ve sevenleriyle kurduğu empati.

0: rüzgarı sevmesin. Günde yüzlerce mektup almaktayım. Bu mektuplar bana şevk veriyor, kuvvet veriyor, ilham veriyor. Hepsi birbirinden samimi, hepsi birbirinden güzel. Çeşitli şeyler soruyorlar, dertlerini bana açıyorlar. Onun için sekreter tutmadım hayatımda. Soruyorlar, niçin bir sekreterin olmadı şimdiye kadar diye. Burada arz edeyim sizlere, bana sırrını açan birçok aile oldu. Bana güvenerek dertlerini anlatan birçok kişi var. Bir sekreter tutsaydım, yani mektupları kendim okumasaydım da başkası okusaydı, günün birinde o yazılanlar duyulabilirdi. Ve şöyle düşünürlerdi mektup yazanlar. Zeki Müren bizim sırrımızı başkasına anlatmış derlerdi. Onun için vakit bulduğum zaman mektuplara kendim cevap vermeye çalışıyorum efendim.
1: Hoş Sada adlı yapımda hem yayımlandığı dönemin hem de günümüzün ve geleceğin sesleri yankılanmış. 1984 yılında yayınlanan programı bugün izleyince bir kez daha anlıyoruz ki baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Biz o ölümsüz seslerin yankılarına tutunuyoruz işte. O seslere saklanıyor anılarımız, yaşanmışlıklar.

0: hoşsa da birbirinden özel konukları, biyografik içeriği ve konukların seslendirdiği unutulmaz eserlerle 1984 yılının en sevilen yapımlarından. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.
1: Efendim, şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de çok sevdim, çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi.

mi? Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim. Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşksızların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut. Göbek adım Bahtiyar. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

0: Benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerim ayaklarım sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar. Rum, pom, pom,
1: pom, pom. Güzel, devam. Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Yalnızım, yalnız. Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim.
0: Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Toprak diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Yine Aşk ve Ötesi isimli programımızda sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Artık bir süre bizim müziğimizin misafiri olacaksınız. Hepiniz ekranları başına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz. İlk şarkımız Seyre Dursun Aşk ile başladık. Çok değerli bir şarkıdır bizim için. Sözleri Gülşen'e ait olan, müziğini de Ozan Çolakoğlu ve Gülşen birlikte yapmışlar. Zaten kendileri de karı kocadır. Evet. Çok da güzel bir çifttir. Bu güzel şarkıyı yaptık. Şimdi sırada ne var?
0: Aslında sıradaki şarkıdan önce bir küçük bir hikayemi anlatayım.
1: Tabii ki, lütfen.
0: Bu albümün, Gülşen'in albümündeki akustik versiyonunda da Udu Cümbüş'ü ben çalmıştım zaten sevgili Ozan.
1: Çalmadığın bir parça yok zaten.
0: Estağfurullah. Artık gençlere devlet. Sevgili Ozan Çolakoğlu ile de senelerdir çok fazla çalışırız. Birlikte müzik yapıyoruz. Orada Ozan'a demiştim ki, Ozan dedim, ben bu şarkıya dedim aşık oldum. İnanılmaz güzel. Bir gün dedim bu şarkıyı sizden isteyeceğim dedim. Ama dedim doğru zamanı gelince. Gerçekten 10 senelik bir hikayesi vardır. Sonra bu projemize istediğimde de dedik ki zamanı geldi. O da zaten sen bu şarkının ilk hayranıydın. Daha çıkmadan.
1: İlk de talibi olmuşsun.
0: Tabii. İlk hayranı benim şarkının. O yüzden de nezaketler için buradan her ikisine de teşekkür etmek istedim. Evet, Muratcığım ne varmış bakalım sırada?
2: Devam edelim. Sıradaki parçamız Paramparça. Yine sözümüzü Teoman'a ait. Paramparça diyeceğiz.

0: Murat, gerçekten inanılmaz bir yorum oldu. Biz burada eridik yani, hep beraber coştuk.
1: Teşekkür
0: Seyircilerimize
1: ederim.
0: De aktarabilmişizdir, umuyoruz bunu. Çok güzel yorumdu gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın.
2: Uzun senelerdir duymayı istediğimiz bir yorum aslında. Özlem
0: tam olarak
2: çektiğimiz bir yorum
1: teşekkür
2: oldu.
1: Ederim. Teşekkür
2: ruhuna
1: ederim.
2: Ruhuna sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun.
0: Şimdi yapacağımız şarkı da...
1: Sevda. Sevda diyeceğiz.
0: Haydi yapalım o zaman.

0: Murat'cığım, ağzına sağlık. Arkadaşlar, emeklerinize, ellerinize sağlık.
1: Sağ
0: gerçekten sevda kelimesi çok güçlü bir kelime ve bu eserde de bunun hakkını fazlasıyla vermişler. Aysel Gürel de resmen döktürmüş. Sevdanın hakkını vermek lazım aşkın. Çok özel duygulardır ki bize bahşedilen ve nasip edilen şeylerin hakkını vermeye gayret göstermezsek de ne olur bilmiyorum. Bence kendimizi iyi hissetmeyiz. Toplum olarak aslında ne yaparsak yapalım, sevda olsun, mesleğimiz olsun, yapacağımız her ne var ise onun için mücadele etmek ve o doğrultuda yürümek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben Göklü'den bir şarkı istesem.
0: Lütfen.
2: Lütfen.
1: Sözleri Sezen Aksu'nun ve müziği Levent Yüksel'e ait olan çok güzel bir şarkı var. Hazır mıyız?
0: Vallahi bakalım.
2: Ben hazırım.
1: Medcezir diyelim.
2: Levent Yüksel şarkıları.
1: Medcezir diyelim. Olur mu?
2: Olur abi, tabii ki de.
1: Hadi bakalım, sendeyiz.

0: Canım kardeşim benim, Göktuğum, ağzına yüreğine sağlık vallahi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Müthiş bir yorum oldu.
1: Sen yani, isteyince böyle oluyor.
0: Aşkla böyle dinledim vallahi.
1: Çok sağ ol.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Tabii ki iki büyük yaşayan efsanenin müthiş eseri. Müthiş eseri. Sezen Aksu ve Levent Yüksel. Hı-hı. İki büyük efsanenin bu güzel eserini seslendirdiğin için sana sonsuz teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Buradan Sezen Aksu'ya kucak dolusu sevgiler. Bize emekler için çok çok teşekkür ediyoruz Sezenciğim. Şimdi sıradaki eserimiz gerçekten bir başyapıt. Bir başyapıt. Evet. Sıtkı Baba'nın sözlerine Ali Ekber Çiçek'in o bağlamasıyla yaptığı efsane dokunuş. Bugün ben bağlama virtüözüm diyen o rahleden bir geçmek zorunda.
1: Kesinlikle.
2: Gibi. İnanılmaz. Ama şöyle, tabii ki ben gitarla ya da bu enstrümanlarla biraz kusurlar olur. Şimdiden affola diyerek girelim bakalım.
1: Hadi bakalım. Hadi.
0: Buyurun.

0: Evet sevgili dostlar, sadece Haydar Haydar değil, bu Anadolu'da o kadar güzel, o kadar değerli eserler, formlar var ki biz en önemlilerinden bir tanesine şahit olduk.
1: Evet.
0: Müthiş bir eserdi.
2: Çok da coşku veriyor insana açıkçası.
0: Şimdi söyleyeceğimiz eser de arabesk müziğin İstiklal Marşı.
1: Evet.
2: Şakir Askan ve Burhan Bayar'ın en iyi eseri olabilir mi birlikte yaptıkları?
0: Benim kalbimdeki en iyi, doğru söyledim vallahi. Hadi bakalım.
1: Okumaya çalışalım, evet. Kaş kadeh kırıldı diyelim.
0: Hadi bakalım.
1: İlk taşlarından birini okuyalım inşallah.
3: Kaç kadeh kırıldı, sarhoş gönlü.

0: Muratçım ağzına sağlık. Gerçekten
1: teşekkür ederim abicim.
0: Enfes bir icra oldu. Arkadaşlar sizin ellerinize sağlık. Samet'im harika bir introydu. Sağ olasın. Şimdi Burhan Bayar'ın bu harika bestesinden sonra biraz Sabahattin Ali hakkında konuşmak
2: lütfen
0: lazım.
2: Lütfen abi, lütfen.
0: Sabahattin Ali kendisini memleketi için feda edebilecek düzeyde çok önemli bir vatansever ve edebiyatçıydı. Bütün eserlerini, neredeyse bütün eserlerini Sinop Cezaevi'nde yazdı. Yine o eserlerinden bir tanesini biz şimdi icra edeceğiz. Gerçekten Sabahattin Ali'nin her eserini söylerken ben çok duygulanıyorum. Çünkü hayatımıza ilham olmuş insanlardan bir tanesi. Edebiyat çok önemli bir kalem arkadaşlar. Yani matematik hayatı belki yönlendiren, hani sağlığa ihtiyacı olan matematikçiye gidebilir ya da bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun içinde gerçekten aşk dolu olmak lazım, sevgi dolu ve vatansever. Yani büyük bir seviyede olmak gerekiyor. Edebiyatçı olmak da kolay değil. Sabahattin Ali ile yad ederek bu eseri şimdi birlikte seslendirmeye çalışalım. Sevgili Semih'ciğim, öncesinde şöyle bize bir güzel bir

0: gönül alır o.
1: Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Rahmet olsun. Allah mekanını cennet eylesin.
2: Amin.
1: Aldırma gönüllü Edip Akbayram'dan
2: duyduk.
1: Tabii.
3: Edip Akbayram'la özdeşleşmiş bir şarkıdır. Müziğini de Yavuz Örten yapmıştır, sevgili Yavuz Örten. Fatih abim de çok güzel bir girizgah yaptı şarkıya.
2: Aslında ben Edip Akbayram taklit ederek başladım ilk şarkı söylemeye çocukken. Çünkü çok seviyordum.
3: Bir de muhtemelen senin çocukluğun.

0: Onun zamanı Edip Akbayram çok da şeydi, ünlüydü.
1: Evet, yaşlıyım ben. Demek istediğim. Edip Akbayram her zaman ünlüydü aslında. Çünkü o kendi tarzında bir ekol. Hani yanına ikinci bir kişiyi
0: Yok,
1: koyamıyorsun.
0: evet, çok doğru.
1: Öyle şahsına münhasırdı. Bir de gene tanışabildiğim için de çok çok çok mutluyum. Çok özel duruşu olan.
0: Tanışmadığın herhangi bir kimse var mı?
1: Var. Var. Tabii ki var. Ama şöyle, yaşadığım dönem, hani ilk böyle gençliğim, müziğe bulaştığım zamanlar 90'lı yılların başıydı tabii ki ve çok verimli bir dönemdi o dönem. Şimdi gençler de amma da taktılar bunlar 90'lara. Hep herkesin ağzında bir 90 var diyor. Tabii ki bazıları da 80'leri
0: E
1: konuşuyor.
0: tabii.
1: Bu Paris'te Bir Gece filmi gibi. Herkes bir önceki dönemi hep böyle
0: Özlem
1: önemsiyor ve
0: duyuyor.
1: özlem duyuyor. Biraz da nostaljik ruhlu insanlar olduğumuz için de olabilir bu. Sizler gibi siz nasıl gençliğinize sahip çıkıyorsanız biz de kendi gençliğimize özlem duyuyoruz. İlk dinlediğimiz şarkılar, ilk aşklar, ilk heyecanlar, ilk futbol oynamaya başladığım zaman. Yani ilklerin bir enteresanlığı vardır ya. O yüzden biraz da bizim sohbetimiz o yüzden hep 90'lara, 80'lere böyle öykünme gibi oluyor. Yine hatta ne 90'ı ne 80'i 70'lerde ortaya çıkan yine büyük bir üstadın eserine
2: Evet.
1: gireceğiz. O saçlarıyla, yüzükleriyle. Tabii tabii tabii tabii
0: Çocukluğumuzun.
1: tabii. Benim bile çocukluğum artık sizin her olmadığınız dönemlerde.
0: Yani şöyle ki ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu arada sevgili Barış Manço'ya buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok çok sevdiğimiz bir müzisyen, düşünür, felsefeci demek istiyorum. Çünkü görüşleri de çok iyidir. Yani sadece çocuk şarkıları gibi şarkılarla bilinmemekle birlikte çok özel şarkıları da vardır. 2023 diye bir şarkısı vardır. Bilir misin bilmiyorum. 2023'ten bahseder birazcık.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Çok özeldir mesela. Hani geleceği görüşü açısından da çok önemli bir sanatçımızdır kendisi.
1: Zaten söylenmeyeni söyleyen
0: Evet.
1: bestecilerden, söz
0: Evet.
1: yazarlarından. Şimdi biz eseri icra etmeden önce sizlerle galiba vedalaşıyoruz. Aşk ve Ötesi programımızın yine sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: Merhaba, benim adım Mustafa Alp Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar.
1: Güzel, devam.
0: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor.
2: Yıldızım, yıldızım.
0: Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
1: Toprak diye genelleyebilirim. Hı-hı. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence poprak'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
2: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar.
1: Güzel, devam.
2: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor.
3: Yıldızım, yıldız.
2: Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim.
0: Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
4: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
5: Ben iyi bir çocuktum, neşeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
6: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
7: Pop rock diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
5: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
4: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar. Rum, pom, pom,
1: pom, pom. Güzel, devam. Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Yıldızım,
0: yıldızım. Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Toprak diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

yaktın yıktın, essin geçtin, bende kaldı bende kaldı. Oyunu bozan

masmavi hayallerimiz vardı. Bende kaldı, bende kaldı. Gel de al onları, atarım şimdi. Bende kaldı.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Kerimoğlu Zeybe'yi. Efelere selam olsun. Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

Çok eski bir yerdeyiz. En az 2000 yıllık. Bugün yaptığı kopuzlar ve oğur sazları dünyanın dört bir yanında çalınan, aynı zamanda çok eski sazlara hayat veren ve yine aynı zamanda ülkedeki en yetkin cümbüş yenileyicisi Engin Topuz Kanamış'la birlikte çalacağız. Burada bir zamanlar hayat varken nasılmış onu hayal ederek çalacağız.

0: Hoş geldiniz. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Keçi derisiyle gelmişsiniz galiba.
1: Benimki derili, doğal deri.
0: O şimdi çok fena şey yapacak, ne derler ona? Figan eleyecek.

0: şu bende de o kadar rahat olmuyor. O eline ağzına sağlık ya.
1: Eyvallah.
0: Şöyle bir güzellik var tabii. Kendi yaptığı

0: Yaptığın çalgıyı çalıyorsun. Kendi ellerinle hayat vermiş olduğun bir şeyi çalıyorsun. Onun keyfi biraz daha farklı olsa gerek.
1: Şey oluyor. Heyecanlı oluyor aslında. Saz ilk bittiğinde onun sesini merak ediyorsun. Sonra çalınca biraz uzaklaşıyorsun. Ama böyle rahat kullanıyorsun sazı falan. Bir yerinde sürekli bir oynama hali oluyor falan. Güzel bir şey.
0: Biraz bizim oğlandır. Ama bu hani şu ana kadar gördüğümüz kopuz şeylerin modellerinden de şekillerinden de biraz farklı. Deliklerinin olduğu yer, şu arka kısmı falan. Biraz aynalı bir arkadaş bu. Mesela deliklerin burada olmasının şeyine, farkı
1: bu
0: ne?
1: Bu saz epeyce fark. Bir deneme var bu sazda. Bir kere gövde yapısı daha dar. Şurada bir farklı. Bu estetik bir şey tabii. Bazen şey var, burada birkaç küçük delik açıldığı oluyor. Üç delik, bir yandan bazı küçük
0: delikler ama... Onları çok eski sazlarda da görüyoruz, evet. Muhtemelen hani şu tellerin böyle doğuşkan noktalarına denk gelen yerlere... Orası biraz daha içeriye doğru çeksin diye böyle delikler, minicik delikler açmışlar böyle şey yaparak, dağlayarak, delerek ama bu büyük delikler...
1: Bunlar yeni. Bu işte bu form herhalde değişik bir şey olacak. Çok da memnunum bu sonuçta yani. Bundan sonra böyle bir tip delikler yapacağım.
0: Vallahi o memnuniyetin meyvesini belki günün birinde ben de toplayabilirim. Dur bakalım.
1: Tabii ki.
2: Engin Topuz Kanamış, hukuk felsefesi alanında bir akademisyen. Fakat uluslararası alanda bilinirliği akademisyen kimliğinden değil, kopuz ve oğur sazı yapımındaki ustalığı sebebiyle dünya çapında müzisyenlerce tercih edilmesinden kaynaklanıyor.

Usta çalgı yapımcının bir diğer özelliği de ülkenin hatta dünyanın farklı köşelerinden kendisine gelen cümbüşleri ağaç klavye ve eşiklerle yenileyip çok daha rahat bir çalıma ve lezzetli bir tınıya kavuşturması.

0: Bu tek telle ve şu anda elindeki mızrap da kaplumbağa kabuğundan değil mi?
1: Bağ bir mızrap, evet. Özel bir hediye.
0: Eyvallah. Özel bir hocamızdan özel bir hediye. Evet. Tek tel

0: olduğu zaman böyle biraz daha tambur tadında, daha böyle dingin,
1: Evet.
0: sakin, hatta böyle vakur o şeyde havada geldiği zaman, bu da biraz daha çift telli olduğundan daha açıkçası da biraz daha böyle civelek geliyor. İkisi
1: Doğru.
0: beraber yine kaynaştığı zaman çok
1: Birleşiyor.
0: güzel, çok güzel dans ediyorlar.
1: Evet.
0: Tabii keçi derisi olduğu için biraz akort kaçırmayla alakalı sıkıntılar oluyor ama.
1: O evet, çift telde mümkün değil zaten bunu kullanmak. Evet, böyle tek tel olunca ama ben biraz tamburumsu tınıyı seviyorum. Böyle kalın mızrapla falan hoşuma gidiyor böyle çalmak.
0: Peki hangi izansız bulaştırdı seni? Kim bunun sorumlusu arkadaş ya?
1: Zaten Ali karşımda oturuyorlar şu anda. 3 yıl olmuştur herhalde İzmir'e geldikten sonra.
0: Aynen.
1: İçimde bir cümbüş hevesi vardı ama bu işe girmemiştim. Bir taraftan seninle tanışmam çok büyük vesile oldu. Bir taraftan da bu cümbüş aslında bana bir hediye geldi. Fransa'dan bir arkadaşım kötü haldeydi sapı filan. Abi bunu kullan istiyor, istediğini yap filan demişti. Senin de gelmen denk düştü. Sonra ben bununla biraz oynadım tabii. İşte boyadım, sapını abanoz yaptım. Şey sapını değiştirdim filan bir sürü
0: Şu anda
1: şeyler.
0: da bu hale getirip cümbüşü daha rahat çalınır şekle sokan muhtemelen tek insansın da diyebilirim. Herhalde yüzü geçmiştir şu ana kadar toparladığın ve hayata döndürdüğün, daha tınısını iyi hale getirdiğin cümbüşlerin sayısı.
1: Muhtemeldir evet, yani o biraz nasıl oldu bilmiyorum, kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Hani cümbüş yapacağım diye bir şeyim yoktu ama hani yenileceğim diye. Fakat işte senin cümbüşlerle birlikte cümbüşünü daha rahat kullanmak isteyen, farklı sesler çıkarmak isteyen ya da ne bileyim farklı müzik yapmak isteyen insanlar getirmeye başladılar.
0: Bu abanoz ama standart abanoz değil de abi Afrika ülkelerinden gelen bir abanoz
1: Evet, bu
0: galiba.
1: Gabon abanozu. Abanozların hepsi simsiyah değil. Yani genellikle siyah bilinir ama içinde renkleri olan türleri var. Mesela makasar abanozu var. Kahverengili renkleri vardır. Bu Gabon abanozu Afrika. Bunda da böyle desenler var. Hani ben böyle düz siyah yerine biraz renkli olmasını hoşuma gitmişti. Bu da
0: Kırçılı iyidir yani.
1: evet güzel.

0: Zeybek'te o son vuruşları yerine koymayınca insan böyle kendini rahatsız hissediyor.
1: Doğru.
0: Fethiyeli Ramazan Güngör'e de selam olsun koca oğlan Zeybek'i. Bizim kulağımız ilk ondan duydu. Çok kalından bir cümbüş ve çok inceden bir üç telliyle de çok güzel kaynaşmış oldu.
1: Parmak şurayla Ramazan amcanın curası.
0: Aynen. Onun kullandığı teknik zaten. O mesela şeye gövdeye vurmaya ne tıskalama
1: tıska
0: diyorlardı.
1: Diyorlar, evet, tıska
0: şey
1: vurmak.
0: İşte fiskenin biraz daha evet, evet. Modifiye olmuş tipik. Hali gibi.
1: O bölgenin tipik vuruşları. En tabii zirvesi de Ramazan Güngör gerçekten öyle.
0: Aynen. Gelmiş geçmiş en önemli isimlerden birisi. Şelpe ve işte parmak.

0: Makla üç telli curayı icra etmek konusunda. Ruhu şad olsun. Vallahi seninle çalmak her zaman ayrı bir mutluluk, keyif. Çünkü insan kendini bir şeyde zannediyor. Böyle ilim irfan yuvasında güvenli ellerde çalıyormuş gibi zannediyor. Çünkü hani ağacın dilinden bu kadar iyi anladığın için, yani nereden hangi sesin nasıl sağlıklı çıkabileceğini, o sırada enstrümanın başına bir şey geldiği zaman onun neden kaynaklanabileceğini de çok iyi bilen bir ehil olduğun için, ben böyle seninle çalarken şey, bir doktorla çalıyormuşum gibi böyle şey.
1: Estağfurullah.
0: Öyle bir şey hissediyorum, huzur hissediyorum. Müzisyenliğin enerjisi başka zaten. Estağfurullah. O apayrı.
1: Ben biliyorsun kendimi hiçbir zaman bir müzisyen olarak görmüyorum. Heves ediyorum, seviyorum.
0: Olsun. Ben
1: seninle çaldığım zaman da her zaman bir şeyler öğrendim. Yani bu övgü şey lafı değil, gerçekten öyle. Üç yıldır tanışıyoruz.
0: Vallahi ne
1: her
0: mutlu
1: seferinde
0: bana.
1: Bir sürü şey öğrendim.
0: Ne mutlu bana.
1: Sağ ol,
0: ne
1: teşekkür ederim.
0: Hep her beraber karşılıklı teşekkürlerimizi de Ege Denizi'ne şöyle, evet, karşılıklı yuvarlamış olduk.

Bugün Engin Topuz Kanamış'la birlikteydik. Kendisiyle Anadolu müziğinin hem eski hem de yeni çalgılarını seslendirdik. Bir enstrüman yapımcısıyla, hem müzisyen hem enstrüman yapımcısı olan birisiyle çaldığı zaman insan kendini tatlı bir güvende hissediyor. O yüzden bugünkü performansımızda hem huzur hem de güven vardı diyebilirim.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Lütfi Banat Okulu'nda okulumu, arkadaşlarımı ve müzikle ilgilenmeyi de çok seviyorum. 6 aylıkken bir video var. O videoda ben flütü üflüyorum. Ellerimi, ayaklarımı sallayarak. O çok komik bir video. 2-3 sene sonra annem ve babam bana bir klavye alıyor. Duyduğum parçaları oraya çalmaya çalışıyorum. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı 4,5 yaşlarında çağırıyorlar.
1: Oğlum geçen hafta Jungler diye parçaya bakmıştık. Bunu kavradın mı? Yaptın mı? Bakalım
0: evet,
1: nasılmış.
0: Biraz yaptım.
1: Evet. Ama iki tane boş vardı ya. İki tane boş o çünkü.
0: Bir süre eğitim görüyorum. Fakat Covid araya girince maalesef bitiriyoruz. Covid bittikten sonra 3. sınıfta ise yeniden Mehmet Hoca'yla devam etmeye başlıyorum.
1: Başka karakter güzel. Rom pom pom pom pom. Güzel, devam. Rom pom pom pom pom. Bu kadar. Bravo. Tamam mı?

0: sadece piyano çalıyorum şu anda ama belki kemana da başlayabilirim. Bazen arkadaşlarımla şarkılar da söylüyoruz. Bizim bir tane okulda koro var. O koroda şu anda hala devam ediyorum. Onlarla beraber de şarkı söylüyoruz. Farklı yanlarım da var. Resim yapmayı çok seviyorum. Kitap yazmayı çok seviyorum. Resim yapmayı daha 2-3 yaşındayken sevmeye başladım. Ondan dolayı bir tane uzayla ilgili bir hikaye yazdım. Gelecekte belki bir gün onu da yayınlarız bir yere.
1: Oğlum, Mehmet Hoca'nın öğrettiği bir Azeri şarkı vardı. Onu söyleyelim
2: evet,
1: mi?
2: Olur.
1: Hem anneanne, dede onun da hoşuna gider.
0: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Özellikle annem, ben onun karnındayken çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Gönlüm.

Bir. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Vallahi kız, bu güzellik,

0: Bravo. Çok güzeldi.
1: Kardeşim özel gelişimli ama bir o kadar da tatlı. O da bazen ben öğretmenimle şarkı söylerken söylemeye çalışıyor. Çok tatlı oluyor. Ben de mutlu oluyorum. Onunla şakalaşmayı, oynamayı da çok seviyorum.
2: My

Anneannem var. O bize bazen kitap okuyor. Annem Arnavutça şarkı söylemeyi de seviyorum. Güzel bir dil o da. Mesela Moje Bucuramore. Çok anlamlı ve güzel bir şarkı.

0: Bugün neyi çalacaktınız?
1: Arabeski çalacağım. Hmm. Güzel çalıştığımı düşünüyorum. Hı hı. Çok heyecanlıyım çalmaya. Öğretmenim de bana aferin diyeceğini düşünüyorum.
2: İkinci sınıfta Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda müzik bölümünü ve çocuk koro bölümünü kazanıyorum.
3: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın? Nasıl geçti hafta?
4: Güzel geçti.
3: Parçaların ne durumda?
4: Güzel bence.
3: Çalalım mı?
4: Olur.
5: Cesur Soler.

0: Güzel başa çıkmışsın. İki elin farklı hareketi oturmuş gibi görünüyor mu? Kolay değildi ama değil mi?
1: Evet. Kendimi ilk önce piyanist olmak görmek istiyorum ve böyle klasik müzikler çalmak istiyorum. Ve özellikle kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o. Sonra müzik, sonra diğer...

0: Dişlerin vardı sistem başlarında.
1: Bakın.

0: Türkülerin ezgilerin peşine düştük, yine çıktık Anadolu yollarına. Bize miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedim. Kültürümüzün parmak izlerini bu kez Karadeniz'de aradık. Geldik mavi ile yeşili kucaklayan şehre, fındığın başkenti Giresun'a. Deniz kenarında başka, dağlara doğru çıktıkça daha başka türkülerle, halk oyunlarıyla karşıladı bizi bu güzel şehir. Giresun'un kıyı kesiminde yalı havaları, iç kesimlere, dağlık bölgelere doğru çıktıkça yayla havaları şeklinde bir ayrım görülüyor. Oturak havaları ve uzun havalar da söyleniyor.
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun en son 1968 ve 71 yılında yapmış olduğu derleme gezilerinden sonra yaklaşık 50 yıl sonra yapılmamış olanı yapmak için Giresun'a geldik.
2: Valilik ve belediye aracılığı ile hem ilçelerde hem şehir içinde ve hem köylerde araştırmalar yapıyoruz. Yeni eserleri, türküleri dağarcığa katmak için yapılan bir çalışma.
1: 70 yaş üstü yaşayan en yaşlı o yörenin kişisini bulup o kişiden kaçıncı ağız olduğunu bulabilirsek onu sağlam olarak alacağız. Onu bir sonraki kuşaklara aktaracağız.
2: Biz yetişirken usta-çırak ilişkisiyle yetişen sanatçılarız. Büyüklerimizden gördüğümüzle bugüne kadar çalışmalarımızı idame ettirdik. Ve burada derleme yapmak bizim için müthiş keyifli bir şey. Yani tarifi imkansız duygular içerisindeyiz. Çok önemli bizim için. Hem hayatımızda hem çalışma alanımızda mutluluk verici bir ortam diyebilirim.
1: Aslen Giresun görevli olmam sebebiyle bu görevin bana ve arkadaşlarıma verildiğinde çok heyecanlandık. Çünkü bu yöreden en az bir tane bile türkü derlesek bizim için kârdı. İnşallah çok fazla türkü derleyip repertuarımızı aktaracağımızı umut ediyorum.
0: Madem Karadeniz'deyiz, o zaman işe deniz kıyısından başlayalım. İlk durağımız Kemençe'nin başkenti olarak bilinen Görele. Kemençe denince buralarda akan sular duruyor. Düğünde, dernekte, yaylada, şenlikte, tarlada, bahçede, imeceyle iş yaparken kemençesiz olmuyor. Giresun'da herkes derdini, sevincini, sevdasını, ayrılığını, gönlünden geçeni, başına geleni kemençeyle anlatıyor. Hele horon başlayınca çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı kim varsa el ele tutuşup kemençeyle coşuyor.
3: Taşmış geliyor.
4: Alo. Geliyor mu sesim?
5: Akıyor.
4: O tanıtmıştı kendini zaten bizden.
5: Ben yardımcı olayım. Şunu değiştir yani abi.
4: 500'ün eskadı.
5: Tamam, 500'ün eskadı.
6: Bölgenin eskadı.
7: Bir daha alacağız.
8: Recep Hanım'da almış oldu.
5: Akıyor.
9: Kayıt.
4: Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde konuklarımız Ziya Patan, Recep Emre Yayla. Ziya Patan namı diğer Ziya Şadi olarak tanıyoruz, değil mi?
9: Evet.
4: Biraz kendinden bahseder misin Ziya amca bize?
9: Ben o zamanları Katip Şadi, İsmet Şadi, İsmet Şadi de vardı 2000 yılında.
4: Evet.
9: Kaybettik.
4: Allah rahmet eylesin.
9: Onlarla beraber her yerde beraber oluyorduk.
4: Katiple de söyledin mi Katip Şadi'yle?
9: Çok söyledim.
4: Peki o türkü söylemekten sonra kemençe yapımcılığına mı başladın?
9: Kemençe emekli olduktan sonra başladım ben kemençe yapımına.
4: Peki o gençlik yıllarında kemençe yapıp hiç ekmek yemedin yani o zaman?
9: Yok.
4: Öyle mi?
9: Yok, o zaman mesleğimle ilgili dozer operatörüydüm.
4: Tamam.
9: Onlarla.
4: Peki bir, çok satan bir plan var çok eski yıllarda.
9: Enişli bir yolları diye bir Katip Şadi ile beraber gittik.
4: İstanbul'da.
9: Kemençesini Katip Şadi çaldı.
4: Sene kaç?
9: 1971.
4: Hangi plak? Harika mı?
9: Sahibinin sesi.
4: Sahibinin sesi.
9: Kapandı o firma.
4: 45'lik yapıyorsunuz.
9: Evet, 45'lik.
4: Ne kadar böyle bir ilgi görmüştü alaka? Çok söylüyorlar.
9: Çok sattı.
4: Çok sattı değil
9: ben
4: mi?
9: Ben şeye çıktım. İsim yaptım.
4: İsim yani. Yaptın, yıldızlaştın.
9: Evet.
4: Şimdi onu birazdan dinleyeceğiz. Şimdi Recep'e verelim. Recep Emre Yayla'yı tanıdım. Recep biraz kendinden bahset bize.
5: 21 Ekim 1998 doğumluyum.
4: Evet.
5: Göl'de yaşıyorum. Bazı köyündeyim. Kemençe çalmayı 2010 yılında başladım. Dinledim. Hocam Katip Şahadi hocamdı. Buradaki çalan abilerim var yani hala da. Yani bir tanesi Aman Sarsalı Hakan'dı. Ramazan Göktemir vardı şu anda hasta yatıyor. Bir de Mustafa Siz abim vardı. Onu dinliyordum ama Kemal hocam Haşim Torun.
6: Haşim Torun.
5: Onunla beraber başladım kemençe çalmaya. Ve hala da devam ediyoruz yani.
4: Usta çırak ilişkisine.
5: Evet evet.
4: Peki. Şimdi ilk türkümüz ne o 45'likten mi bize? İlk
9: evet.
4: Lanse ettiğiniz 45'likten.
9: Evet.
4: Tamam. Adını alalım onun.
9: İnişli bir yolları.
4: İnişli bir yolları.

kolları, dolah yarim boynuma bilezikli kolları. Ne işlerin vardı sistan başlarında?

0: Selamun aleyküm bakayım.
1: Gerçekten.
0: Dur bakalım. Kemençe falan yok mu?
2: Yok ya, ne olur.
3: Ama o ses ona tüzgeli.
0: Ben kafadan çağırayım. Ben okumuşluğum yok ki.
2: Çekil evlat.
4: Mikrofonu takacağım ki konuştuklarını duyalım.
5: Hazır, hazır mıyız?
6: Hazırız.
5: Sessizlik.
7: Ses taktık mı?
8: Hadi.
7: Ses takıldı.
4: Kayıt.
9: Şaziye abla merhaba.
0: Merhaba.
9: Hoş geldin.
0: Sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Ben yakındayım. Siz uzaktan gelmiştirsiniz. İstanbul'dan mı geldiniz? Bolu'dan mı geldiniz?
9: İstanbul'dan
0: Ankara'dan
9: geldik.
0: Ankara'dan mı geldiniz? Sizi bizim hoşlamamız lazım.
3: Burada hangi köyde doğdun?
0: Ben mi?
3: Evet.
0: Ben Görele'de doğmuşum. Babamlar Tiraboğlu'ya göçmüş. Hı hı. Oradan da ben Karakeş'e gittim, evlendim. Oraya babam verdi beni. Şimdi öyle geziyorum.
3: Kaç yaşında evlendin?
0: Ben mi? İlk 15'te evlendim.
3: İlk?
0: İlk.
3: Sonra?
0: Bu gittiğim adama 24 yaşında gittim.
3: Sonra?
0: Sonra işte kumayının üstüne düştük. Bilmeden babam vermiş beni. Kuma 8.'nin üstüne vardım. Ben oldum 9. Bir de benim üstüme geldi. Oldu 10.
9: Peki bu... Kuma türküsünü sen kendi kumaların için mi okuyorsun?
0: Kendi kumama çağırdım.
9: Bir oku bakalım bir kuma türküsü.

0: Yerinden.
1: Bitti mi? Bitti
0: Bitmedi
1: mi?
0: tabi, ben
1: Tamam.
0: Türk'üm, çok da
1: Yok
0: ayar
1: yok,
0: ayar geliyor bana.
2: buna devam
1: Ha,
2: et, buna
1: tamam.
2: devam et.
1: Hayır,
2: Varsa sözü bir atma türküsü daha varsa söyle.
1: Ayar ayar geliyor diyor yani.
0: Ayar ayar geliyor.
2: Peki.
0: Haydi git.

0: Yetmez mi?
1: Yeter Şahziye teyze. Şahziye teyze, yaşını sorarsak kızar mısın bize?
0: Yok, ben yaşımda ne kızacağım? Zaten ben kocamışım. Ta
1: Estağfurullah.
0: Nişanlı değilim ki, yaşımı 90'a girdim yani.
1: Ha, maşallah.
2: Giresun özellikle de Görele halk oyunları ve folklor yönünden çok zengindi ve popüler kültürün etkisiyle sindi. Yani Görele müzikleri, türküleri, horonları, şunları bunları piyasa demeyelim de yani gündeme gelmezdi. Bundan rahatsızlık duyuyordum ben, çünkü mal sahibine aitti.

Şimdi denizden uzaklaşıp yükseğe dağlara doğru çıkıyoruz. Bir sonraki durağımız Sivas'a komşu olan Şevinkarahisar.

boyu ilerledikçe coğrafya değişiyor. Bu farklılık müzik ve halk oyunlarına da yansıyor. Karadeniz'le Orta ve Doğu Anadolu ezgileri birleşip Şebin Karahisar'a özgü bir yapıya dönüşüyor.

0: horonla halay el ele veriyor. Kemençeye ne oldu derseniz, yüzyıllar önceki gelenek ustadan çırağa aynen devam ediyor. Burada bizi davul ve zurna karşılıyor. Uzun havalar söyleniyor, Nuri Kerem havasıyla dertler paylaşılıyor.
1: Şebin Karahisar Kalesi'nin eteklerindeyiz. Şimdiki konuklarımız zurnada Erdal Asil. Biraz seni tanıyalım.
2: Şebin Karahisar Güney Gören köyünden Erdal Asil.
1: Asıl mı asil mi?
2: Asil.
1: Asil.
2: Zurnacılık yapıyoruz. Babamdan kalıntılarla öyle devam ediyoruz.
3: Sivas ilinin Göle Bahçesi'nde doğdum. 2000 doğumluyum. Öğrenciyim. Bu mesleğe kendim öğrendim. Babam zurna çalar, kendisi de.
4: Beşer tane.
1: Fark etmez işte. Yap 2-3 tane.
5: Çek, yap.
1: Beş tane.
5: Beş
1: her birinden
5: beşer tane. Evet, beşer tane.
6: Biz alıyor muyuz beyefendi?
1: Evet, alıyoruz.
6: Biz beyefendiyi alıyoruz.
1: Alıyoruz. Son kez söylüyorum, alıyoruz.

0: Rasım abi biraz kendini bize tanıtır mısın?
1: Ben 1958 doğumlu Avutmuş Mahallesi'nden Rasim Çatal, kemençeciyim. 14 yaşımdan bu yana çalıyorum. Bu memlekette düğünlerde çalgıcılık yapıyorum.
0: Eski ustalar kimlerdi? Kimlerden feyiz aldın?
1: Ben Kadife'nin Ahmet derlerdi.
0: Kadife'nin
1: Benim
0: Ahmet.
1: Ustam o.
0: Eyvallah. Sağ mı, rahmetli mi?
1: Rahmetli, çok
0: rahmetli. Sağ Allah rahmet eylesin. Başka?
1: Ondan öğrendim.
0: Ondan öğrendin.
1: Diğerinde kendi çabamla. Şimdi yöremizde genelde kazıklardırız onlardan. Hı-hı. Hüseyin amca vardı.
0: Ne çalardı?
1: Öztürk, klarnet.
0: Klarnet çalardı.
1: Zurna çalardı.
2: Rasim abi bize şimdi ne çalacaksın?
1: Valla benim eski yöremize ait bir Nuri Kerem diye bir uzun hava var, onu çalacağım.
0: Tamam.
2: Tamam abi.
0: Teşekkür ederiz.

0: canım etme, o da her yerin ekşerine öldürürüm.
1: Ben Şebin Karahisar'ın Tepeltepe köyündenim. 1960 doğumluyum. Benim torna tezgahım var. Zurna yapıyorum. Bütün devlet

0: Derin hepsine gönderin, Türkiye içinde dahil. Bu yaptığımız zurnamızda kendimizin
1: kendi
0: imalatımdır. Zurnayı nasıl çalmayı öğrendim? Bizim köyümüz Şebin Karahisar'ın çok büyük bir köyüydü. Hı hı. Eskiden gurbetçilik yoktu. Herkes köydeydi.
1: Evet.
0: Çok düğün olurdu. Düğünlere gelen zurnacılardan biz tabi o zaman daha cahildik. 20 yaşlarında, 18-17 yaşlarında. Biz bunu dedik, acaba biz yapabilir miyiz? Bir başlasak.
1: Hı hı.
0: Teşebbüs ettik, başladık. Çok dinlediğim kişi de Kazım Ateş diye birisi.
1: Sağ mı, rahmetli?
0: Onun kasetlerinden rahmetli oldu.
1: Rahmetli.
0: Onun kasetlerinden dinledim. Kendi birebir bir kez gördüm, nasip oldu. Bir daha göremedim. Vefat etmişti. Ama kasetlerinden
1: dinledim,
0: aldım, Beyza dinledim aldım. Ve öğrendim o şekilde.
1: Sağ ol.
0: Ve devam ettim. Geliştirdim. Eyvallah. Daha da.
1: Eyvallah.
0: Öğrendiğim şeyleri.
1: Bize bugün ne çalacaksın?
0: Tamzara'yı çalacağım. O da Şebin Karahisar'a aittir.
2: Türkiye'de bir tane tamzara var. O da Şebin Karahisar'ın tamzarası.
1: Bravo.
2: Sancakbeyliği döneminde Şebin Karahisar Erzurum'a bağlandığı için Erzurum İpek Yolu nedeniyle buradan kültürümüzü oraya götürmüşler. Tamzara oyununu Erzurum Tamzarası diye ifade ediliyor. Yalnız bu işte Sancakbeyliği'nin Erzurum'a bağlı olmasından kaynaklanıyor. Ama tamzara Türkiye'de bir tane. O da Şebin Karahisar'ın tamzarası.

0: Şebin Karahisar'da bir baba oğulla beraberiz. İlhami Gürsoy baba.
1: Oğul Emre Gürsoy.
0: İlhami biraz kendinden bahseder misin bize?
1: Ben Şebin Karahisar'ın Sultan Konak köyündenim. 1962 doğumluyum. 15 yaşından beri çalıp söylüyoruz. Düğünlerde, festival, şenlik. Feyiz aldığım kimse de şimdiki ismi Yeni Yol, Anla Köyü. Hüseyin Demirhan diye bir kemençeci vardı. Hakikaten üstattı. Ondan feyiz aldım. Bir de Ehliloğlu Şakir diyorlardı. O da Anla Köyü'nden. Bunlardan feyiz aldım. Daha sonra çaldıkça tabii ki geliştirdim. Böyle bu zamana kadar geldik. Bir de oğlum Emre Gürsoy'u da yetiştirdim.
0: Ne
1: bu
0: mutlu
1: konuda.
0: Sana. Ne mutlu sana.
1: Hakikaten bizim mesleğimizi de gerçekten zirveye çıkardı.
0: Ne mutlu.
2: İstanbul'da doğma büyüme olsam da Şebin Karahisar'dan hiçbir zaman bağlarımı kesmedim. Her zaman burayla iç içe yaşamaya çalıştım. Buranın kültürünü benimsedim. Hatta insanlar şaşırıyor yani. İstanbul'da doğup büyüyüp de nasıl bu kadar benimseyebiliyorsun burayı diye. Gönül verdim. Bu işe gönül vermemdeki en büyük başımdaki mirasım babam sayesinde oldu.
0: Ne mutlu.
2: Benim de ustam, feyiz aldığım, ekolünü yaşattığım ustam babamdır. İlhami Gürsoy'dur. Bravo. Ben de sizlerin önünde teşekkür ediyorum ona.

0: Giresun musikisini şehir musikisi, yalı kesimi ve ova kesimi olarak üçe ayırabiliriz. Giresun şehir musikisinde önemli iki tane yaşayan kaynağımız vardır bizim. Aytekin Özdemir ve Ahmet Başaran. Bu iki isimle tanıştık.
1: Giresun'un işini araştırdık. İşte 8 tane ilçesini araştırdık. Eskilerle yenileri karşılaştırdık. Birkaç tane Türkiye'de eskilerle yeniler arasında fark vardı. Gidiş gelişleri biraz zor oldu çünkü yollar çok dağ yolları. Bütün ilçelerde iyi bir misafirperverlikle karşılaştık. Çok yardımcı oldular. Yani 92 yaşındaki insandan da derleme yaptık. 30 yaşındaki insandan da derleme yaptık.
0: Memleketim olan Göreli'ye gittik, Tiraboli'ye gittik. Piraziz, Bulancak, buralarda yeni kaynaklarla tanıştık. O yeni kaynaklardan güzel türküler derledik. Şebin Karahisar'da repertuarımızda olmayan Giresun yöresine ait çok güzel kına havaları aldık. Bu kına havalarını alırken mesela benim unutamadığım iki tane bize türkü söyledi. Bir kına havasında, gelin ağlatma havasında ben ağladığımı hatırlıyorum. Yani kaynak okurken ağladık. Hemen okuduktan sonra sarıldık, öpüştük. Yani öyle bir duygusal anlar da yaşadık.
1: Görele'de derleme yapmaya gittiğimizde 92 yaşında bir tane Şaziye teyzemiz vardı. Müthiş bir insan. Keyifli. Geçimini sağlayamayacak derecede bir insan ama o bile geldi, bizim derlemelerimize katkıda bulundu. Güzel bir anıydı.
0: Güzel anılarla ayrılıyoruz. Repertuarda olmayan birçok türkü derledik. Yeni jenerasyona faydalı olacaktır. Çünkü Giresun'da olmayan türküler aldık. Bunu kazandırdığımız için ben çok mutluyum.
1: Bu tip derlemeler devam etmelidir. En azından 8-10 sene aralığında yenilenerek sürdürülmelidir. Son derlemeden bizim yaptığımız derleme arasında çok yıl farkı var. İnsanlar ömürlerini yitiriyor. Yaşarken onlardan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Türkülerin, ezgilerin izinde Giresunlular çalıp söyledi, horon oynayıp anlattı, biz de kaydettik.
3: Ne işlerin vardı sistan başlarında?
2: Bu kıymetli mirasın bir parçası Kültür Ezenimizde artık.

0: dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın.
1: Bakışların çok iyi de çıkardın beni baştan.
0: Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek.
2: Bu yaman gelin aman dağıldı dağlar duman. Bugün yarı görmedim de oldu hallar.
0: Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.
3: Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Her zaman olduğu gibi sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyum. Yüzüm bir gülüyor, farkındayım. Çünkü sizlere program sunuyor olmak, şarkı söylüyor, söyletiyor olmak, sohbet ediyor olmak beni küçüklüğümden beri çok mutlu ediyor. Ama bugün ekstra bir mutluyum. Çünkü küçüklüğümden beri dedim ya, küçüklük arkadaşı.
1: Yapma.
0: Benim için küçüklük arkadaşım ama sizler için şarkılarını, bestelerini çok sevdiğiniz ve yıllardır takip ettiğiniz Türk pop müziğinin en önemli müzisyenlerinden bir tanesi. Onur Mete Müziğin Ritminde. Onur Mete notalarıyla ritim tutacağız bugün. Hoş geldin Onur.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Vallahi ben birebir 25 yıldır şahidiyim senin hem müziği ne kadar çok sevdiğinin hem ne kadar çok emek verdiğinin, sunduğun güzel programların, şarkı söyleme aşkının, hevesinin bir yandan hep şahidiyim, bizi hep dinlemeye geldin. Hem de o kadar vefalı güzel bir dostsun ki her zaman bize destek oldun, her zaman çağırdın, her zaman olduğumuz yere geldin. O yüzden böyle bir çeyrek yüzyıl kadar sonra burada
0: asırlardır.
1: tekrar birlikte olmak benim için de çok güzel. TRT ekranlarında da olmak çok güzel. Hepinize çok teşekkür ederim Müziğin Ritmi ailesine. İyi ki gelmişiz, hoş bulduk, iyi ki çağırdınız.
0: Güzel sözlerin için ben teşekkür ediyorum. Çağırmak değil, sizler gibi değerli, kıymetli müzisyenleri ağırlamak benim için gurur verici. Öyle bir tablo var ki elimde, öyle bir arşiv var ki zaman zaman böyle geçmişe dönüp bakıyorum. Gerçekten Allah'ın şanslı kullarından bir tanesiyim. Çünkü Türkiye'de müziğin mihenk taşlarıyla beraber hem aynı yıllara bir şekilde profesyonel anlamda imza atmak hem de onların şarkılarına, sözlerine, seslerine tanıklık etmek benim için çok büyük bir
1: en
0: şans.
1: En yakın şahidimiz oldun sen her zaman.
0: Evet, yani oldum. Hiç de peşinizi bırakmadım. Gerçek i̇yi müzisyenlerin ki, her zaman peşindeyim.
1: İyi ki. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi seninle konuşacak o kadar çok şey var ki ama ben seninle ilgili bir gözlemimle başlamak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sevgili seyircilerimize. Hani böyle iyi müzisyenler vardır, güzel sesler vardır. Ne söylüyor dersiniz? İşte buradan söylüyor, karşı Kanlıca'dan Sezen Aksu'nun evinin oradan duyuluyor dersiniz. Onur Mete ile ilgili ben küçüklüğümden beri hep şunu düşünüyorum. Sanki fiziğinin dışında önden bir ses var. Onur o sese yetişmeye çalışıyor gibi. Yani ses ondan bağımsız ilerliyor gibi bir hissiyat var. Bilmiyorum, bendeki yansıman bu. Neden güzel böyle yansıyorsun bana karşı onu da bilmiyorum.
1: Ben şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum. Belki o sana öyle görünmüştür. Gerçekten müzik benim için çok büyük bir aşk. Çocukluğumdan beri öyle oldu ve hep hayalimin ve kalbimin sesinin peşinden gittim. Muhtemelen senin de duru görün, gözün çok açık olduğu için ve müzikle ilgili her şeyi çok doğru gözlemleyip hissettiğin için o benim böyle bir

0: Dün ruhumla
1: Evet.
0: söylediğim şarkı sana da çok güzel yansıyor ki böyle bir şey hissetmişsin.
1: Yani sesle değil tabii ki sesle ama sanki böyle kalple şakıyormuş gibi. Bir de az önce bahsetti biliyorsunuz. İşte çok küçük yaşlardan itibaren sahne aldığı yerlere de böyle fanı şeklinde giderdik biz Onur'u. Şimdi Onur öyle bir çıkar ki nazar boncuğu emojileri koyayım şuraya. Öyle bir söyler ki şarkıyı. Ben böyle Onur'un ağzında işte adaletsiz yar diye çıkıyor. Böyle sözcükler çıkıyor. Ben yakalamaya çalışıyorum ki Onur yakalayabilecek mi acaba şu anda diye. Hep yakaladın, hep de yakalattın.
0: Teşekkür ederim.
1: Sesine sağlık.
0: Çok
1: Hemen
0: teşekkür
1: güzel bir
0: ederim.
1: şarkıyla
0: Hadi
1: başlayalım.
0: başlayalım.

0: Şimdi biz hep müzik yolculuğundan bahsediyoruz. Burası bir serüven ve kimi zaman ileri doğru özellikle gelen genç arkadaşlara bunu soruyoruz daha ileri giderek. Kimi zaman da geçmişe dönüyoruz. Şimdi senle olduğumuz anda kalmak istiyorum ben. Çünkü
1: harika, en sevdiğim.
0: Evet, ilerisi için de konuşacak çok şey var. Geçmiş için de çok
1: Dolu
0: da
1: var.
0: dolu var, çok da hüzünlenebiliriz ama anda neler yapıyorsun? Ben biraz şu anı değerlendirelim istiyorum.
1: Valla anda en çok yaptığım şey gözlem. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki dünyada. İyiler de kötüler de. İnsanları da gözlemliyorum. Değişenler, aynı kalanlar, alkışladıklarım, şaşırdıklarım. Hepimizin hayatında oluyordur. Hani bir ayrıcalık değil belki ama yani birazcık böyle dolu dolu yaşayan bir adam oldum. Hep böyle burnumun dikine, kalbimin sesine, nereye olduysa koştum. Dostlarımın her zaman yanında olmaya çalıştım.
0: Evet.
1: Sevgi benim baş tacım oldu her zaman. Kadın erkek hiç ayırmadan, kalbi güzel olan herkesle, yolu sevgiden geçen herkesle hep böyle
0: Kayanlar
1: bir
0: bir
1: buluşur
0: yanarak.
1: olduk. Kayan abiye de selam olsun. Ama şu anda sanki böyle bir artık mutluluk ve anı yaşamak biraz her şeyden, özellikle pandemiden sonra öne çıktı. İnsanların böyle farkında olmadığı, böyle sürüklendiği bir hayatın içinde aslında bir dakikaya ben yaşıyorum ve bunu bir daha yaşamayacağım. Bir dönüp bakayım kendime diye ve etrafta ne oluyor diye bakayım dediği bir gözleme gelirsin ya, yaşla da ilgili belki biraz bu. Hani oralardayım şu anda. Şarkı söylemeye de devam ediyorum, üretmeye de devam ediyorum, besteler de yapıyorum. Böyle güzel davetler aldığımda seve seve koşarak iştirak da
0: Kırmıyorsun.
1: ediyorum. Ama bir yandan da dünya nereye gidiyor, hayat nereye gidiyor, insanlar nereye gidiyor? İşte bu teknoloji, yapay zekası olsun, çıkan savaşlar olsun, hepimizi nerelere sürüklüyor ve hayatımıza ne olacak diye açıkçası bazen umutla, bazen endişeyle, her insanda olduğu gibi
0: Elbette.
1: bir bakıp gözlemleyip daha fazla neler yapabilirim? Hele bu saatten sonra nasıl güzel hatıralar, nasıl insanları mutlu edecek veya onlara iyi hissettirecek bir şey bırakabilirim? Nasıl imza atabilirim? Peşinde maceraya devam ediyorum açıkçası.

ne zaman ipleri saldım, tam da o zaman çıktım o çukurdan. Ne zaman kalpten affettim, tam da o zaman başladım.

0: Şaşırdıklarınla şaşırt bizi. Nelere şaşırıyorsun en çok?
1: Ya ben çok negatif kısma konuşmayı sevmem ama seninle biz birlikte büyümüşüz. Bu kadar güzel bir dostluk, kardeşlik yaşamışız. Evet. Hani burada seninle dürüstçe her şeyi konuşurum seve seve. Şaşırdığım şey şu genel olarak dünyada insanların hele hani belki bizim ülkemizde maalesef daha fazla olmaya başladı. İşiyle ilgili kendini geliştirmeden biraz mümkün olduğu kadar hazıra konup az emekle ne kadar cebe atabilirim? İşte az emekle ne kadar yer edinebilirim? İşte ne kadar alkışı toplayabilirim? Ne kadar işte göz önünde olabilirim gibi. Hele müziğin böyle bir şeye alet edilmesi bir müzisyen olarak beni çok üzüyor ve hani insanların bu tuzağa nasıl düşüp orada geçici bir başarı bile gelse onun uzun süreli olamayacağını nasıl göremediklerine birazcık şaşırıyorum. Biraz yetinmeyi ve hani eldekilerle mutlu olup hamd etmeyi, şükretmeyi kaçırıyoruz gibi geliyor genel olarak. Her insan bu hataya düşebilir. Mühim olan oradan dönebilmek. Yani o yoldan çıktıktan sonra o yoldan çıkmışlıkta kazanılan birkaç zaferle ben oldum,
0: küçük zafer.
1: Ben oldum dememek. Çünkü o zaferler çok büyük mağlubiyetler getiriyor. Eğer sen yolunda değilsen. Hani burada birazcık böyle sektörde de genel olarak farklı sektörlerde de iş dünyasında özellikle böyle bir şaşırdığım oldu. Yani insanlar birazcık bu kadar kolay, bu kadar emeksiz, bu kadar ter dökmeden veya bu kadar inandığı bir şeyin peşinden gitmeden hayal peşinde koşup ya da olmadığı bir şeymiş gibi gösterip zaten sosyal medya maalesef bunlarla çok dolu. En başta söylediğim insanlar doğruya gelecekler diye umut ediyorum dediğim kısım da bu. Hani neyseniz olsunuz. Bu dünyada biz siz bir bireysiniz, bir insansınız, bir varlıksınız, bir ışıksınız. Güzel parlayın ki hani burası da güzelleşsin. Bizler de alkışlayalım ya da gülümseyelim, destek olalım. Yani bunlar böyle çok klişe geliyor belki benim konuşmalarım
0: ama
1: bazı
0: çok gerçek olduğu için klişe
1: ama
0: oluyor zaten.
1: Hani bunun doğruluğunu, bunun önemini anlamak için illa yara almak, kaybetmek veyahut da dünyayı böyle kötü bir yere dönüştürmek zorunda kalmayalım. Dersleri geç almayalım. Onun için benim için çok güzel bir fırsat bu. Senin kadar güzel bu işi yapan ve güzel bir kitlesi
0: ettim.
1: Olan bir programda benim hani şaşırmakla ilgili söyleyeceğim açıkçası bunlar. Ama negatifte durmuyorum yine. Her şeyin de bir sebebi vardır. Biz büyük resme hiçbir zaman neyin nereye bağlayacağını bilemiyoruz insan olarak. Ne kadar kendimizi geliştirsek de bir yerde kaderin karşısında da aciziz yani öyle de düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar gülümseyerek, kalbimizdeki ışığı karartmayarak, her kötü bir şey başımıza geliyorsa da oradan dersimizi çıkarıp onu iyiye dönüştürmekten yana oldum, öyle de olacağım hayatım boyunca.
0: Yani senin oturduğun yerden, şu an bulunduğun yerden bunları söylemen o kadar doğal ki. Çünkü orada büyük bir emek var. Çok uzun yılların bir emeği var. Çok büyük bir çalışkanlık var. Bir sürü belki kayıplar, bir sürü kazançlar, bir sürü ödüller, bir sürü hikayeler var. Evet. Dolayısıyla bunu söyleyecek kişilerden birisi de sensin. O yüzden biz teşekkür ediyoruz. Çok da güzel mesaj oldu aynı zamanda. Akustik projene geleceğim. Geleceğim ama önce dinleyelim mi?
1: Hadi dinleyelim.
0: Hadi dinleyelim.
1: Bakalım.

Yokluğunla var oldum, anladım hatalarımı ve neden böyle bıraktığını. Sanki çok mutlu oldum, sen de gör yanlışlarını. Silebildin mi yaşananları? Çeyrek yüzyıl olmuş şarkıyı yazalı ya, düşün. Başkasının kolunda bin pişman olduğunda, bensiz kalmaktan korktuğunda, dönmeyi düşündüğünü, ne kadar üzüldüğünü, her şeyi anladın.

0: Yakmışız.
1: Yaktın bizi Onur Mete. Sıra geldi en heyecanlı ana. Böyle taze taze sıcak sıcak yeni projeye.
0: Evet.
1: Akustik projene. Bahseder misin?
0: Tabii ki seve
1: seve. Bahsetmem diyormuşsun.
0: İstemiyorum anlatmak var. Ya ben senelerce biliyorsun sen de yolun başında zaten hep böyle bir tek gitar başlangıçlığım var. İşte senelerce okul zamanında, üniversite zamanında kafelerde, sahillerde hep çaldık. Çok çaldım ve çok söyledim. Çok insanla buluşturdu beni şarkı söylemek. O yüzden hani buralara geldiğimiz zaman da demin de anlattım, o nasıl imza atabilirim kısmında. Sanki biraz daha seyirciye yakın olmak. Hani çünkü biraz maalesef şeye de dönüştü iş. Hani herkes çıkıyor, playlistler hemen hemen aynı, repertuarlar belli. İşte arkada bir orkestra çalınıyor. Senelerce de yaptık. Söyleniyor, iniliyor. İşte kim ne kazanıyorsa kazanıyor. Dönüyor evine gidiyor. Sen o memur zihniyeti birazcık böyle beni irite etti sene. Son yıllarda o, çok ona dönüşen etrafımda işler görünce. Ya dedim bir şey yapalım artık hani böyle farklı. Ben hep zaten farklı ilk defa işte. Evet. Resonans'ta ilk canlı müzik.
1: Evet,
0: o zaman da hep yani.
1: Evet, ne güzeldi.
0: İşte, üniversitede, kafede işte 6 saat program. Sonunda 1 saat Türk sanat müziği. İşte, herkes orada bambaşka şeyler çalarken. Yani hep böyle bir ses, bir yenilik, bir evet ne oluyor burada dedirtelim. Bir başlarını çevirsinler insanlar ve gülümsesinler. Benim müzikle ilgili zaten yolum hep bu oldu. Bu akustik projemizde de ilk yola çıkışım aslında geçmişte de yaptığım ve bugün de insanlara iyi geleceğini düşündüğüm. Çünkü işte çok güzel mekanlar var, yemek yenen yerler var. Biz daha önce hiç yemek yiyen insanlara müzik yapmamıştım. Şimdi öyle bir durumda da orkestralı olduğun zaman sahnedeki reaksiyon alamıyor. Çünkü insanlar yemek yiyor oluyor, garsonlar geçiyor önünden vesaire. Evet. Oradaki bize katılamıyor sesin yüksekliğinden ve kalabalıktan. Müzik ne kadar güzel yapılırsa yapılsın. Yani o güzel, şık, kaliteli mekanlarda insanlar evlerinde hissetsinler diye daha küçük bir ekiple sanki böyle sahildeymişiz, evin salonundaymışız. Ona göre bir repertuar yine. Yenilerde, eskilerinde oldu. Ama hani sadece İstanbul'da da bağımlı kalmayıp Türkiye'nin dört bir yanına gidelim. Ve hani sıfırdan yeniden doğmuş gibi hissettim kendimi burada. Tabii burada bunu yapmamı sağlayan ve hani benim bu yolda giderken her şekilde gözüm arkada kalmadan inanarak her türlü sıkıntıyı göğüsleyerek yola çıkmama sağlayan gönlümün sultanına bir teşekkür etmem lazım burada. Çünkü hani bu projeyi de hadi yapalım diyen, kendi yolunu değiştirip benim bu yolda yürümem için çok emek veren bir dünya güzelim var. Onun için buradan herkesin gözü önünde güzel ailesiyle beraber, iyi ki var dediğim annesiyle babasıyla var ki annesi de seni çok sever.
1: Çok sevgiler.
0: Çok sevgili bağrıma bir teşekkür etmek istiyorum herkesin önünde. İyi ki gelmişsin, iyi ki beraber bu yola çıkmışız. Zaten yolunda daha başındayız. Hani proje de çok eski de değil. Ama hani ikinci doğumum dediğim bir dönem oldu benim için.
1: Baharla mı oldu ikinci
0: evet,
1: doğumun?
0: Evet, aynen.
1: Şimdi öyle güzel anlattın ki benim kalbim daha farklı atmaya başladı. Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını
0: çok
1: dinledim.
0: Çok da güzel bir hikayemiz var.
1: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık ve ikinci doğumum diyorsun. Evet. Bunu bir kadının sana yaşatıyor olması karşılıklıdır muhakkak. Böyle bir ilişki yaşıyor olman beni çok mutlu etti.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Yani senin bir kere ikinci doğumun demek biz müzikseverler için de çok güzel bir şey. Çok
0: evet.
1: Güzel bir müjde.
0: Onun için bütün emekleri için burada da zaten kendisi yanımızda. Bahar'a bir teşekkür etmek isterim ömrümün kalanına. Bir tane hediyem olacak. İzin verirseniz. Çok yapılan bir şey değildir bizde. Hani sıfır şarkı, yeni şarkı, çıkmamış bir şarkıyı genelde çok söylemezsin. Hani o aranjesiyle duyulsun. İşte başka fikirler çıkmasın içinden kaptırmayalım diye ama hem TRT ekranlarında bir teşekkürüm olarak hem yıllardır dostluğunla vefanla sana bir teşekkür olarak hem de işte yeniden doğumum dediğim Bahar'a teşekkür olarak size böyle sandıktan bir tane eskilerden hiç çıkmamış kimsenin dinlemediği bir tane bestemi burada hediye etmek isterim bu güzel program için. Herkese de uyarsa
1: bir
0: sıfır
1: bir
0: şarkı
1: jest.
0: Söyleyelim. Özlemedin mi diyelim.
1: Çok güzel bir jest. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben keyifle teşekkür dinliyoruz. Ediyorum. B Bir hata yaptın, affet. Bir anlık öfke, gaflet. Kaybolmuştum, olur ya bazen. Vazgeçmedim hiç seni.

Bir hata yaptım, affet. Bir anlık öfke, gaflet. Kaybolmuştum, olur ya bazen. Vazgeçmedim hiç seni sevmekten.

0: çıkan ben o çok şanslıyım. Bir hata yaptım, affet.
1: Şimdi bugün programımızda Onur Mete gibi bir müzisyen olunca kendisine şu soruyu sormam gerekiyor. Yapay zeka ve müzik ilişkisini nasıl buluyorsun diye.
2: Ya teknolojiyle insan enteresan bir ikili olmuş tarih boyunca. Hep böyle birbirini ele geçirmeye çalışmış, öbürü ona hizmet etmiş. Sonra o hizmet böyle yolundan sapmış, kötüye de gitmiş, iyiye de gittiği olmuş. Benim hayattaki öğrendiğim bir şey varsa her şeyin tadında, kararında, yerli yerinde olduğu sürece her şeye açığım. İnsanoğlu da her şeye açık olmalı diye düşünüyorum. Yapay zeka inanılmaz şeyler üretiyor. Yani doğru kullandığınız zaman gerçekten müzikle dünyayı ele geçirebilirsiniz. Öyle bir gücü var. Ama ne olursa olsun orada da bir yazılım var.
1: Evet.
2: Ve ne olursa olsun temeli yine insan.
1: Evet.
2: Onun için ben hani çok güzel müzikler, aranjeler çıkabilir. Oradan bir sözde çok güzel fikir verebilir beste olarak ama hani böyle bir ne yapıyor diye merak edip esinlenmek veyahut da oradan gelen bir şeyden bir ufuk açıp bir yol belirecekse o yolu belirlemek için bir bakmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Yani böyle bizim jenerasyonun bazı şeyleri gibi çok ayıp ediyorlar müziğe falan hiç öyle bir yaklaşımım yok. Ama orayı sizin bir gustonuz, bir altyapınız, bir yeteneğiniz, oradan bulduğunuz şeyi taşıyabilecek bir altyapınız olmadıktan sonra bir yerde o iş patlar diye düşünüyorum. Yani mutlaka bir bakmakta fayda var. Mutlaka bir yol açacaktır ama onun üzerine bir zahmet, sen de müzisyensen, hani üzerine koy. Yani bir
1: Elbette.
2: Kat bir şey, bir şey ekle. Senden de bir şey olsun. Çünkü hiçbir makine insan kalbinin yaşadığı şeyi yaşayamaz ve o yüzden oradan çıkacak şey kadar güçlü bir şey üretemez. Benim temel inancım bu. Ama hani bir imza atmak için hepimiz açıyoruz, yazarlar kitap okumuyor mu? Besteciler başka müzik dinlemiyor mu? Oradan da bu şekilde yararlanmak bence güzel, eğlenceli. Bir yandan bir yeni bir nefes, Allah Allah neler oluyormuş. Belki aklınıza hiç gelmeyecek bir yol belirebilir burada. Uzun uzun belki paylaşıyorum, uzatıyor da olabilirim sözü ama şeyi
1: yok,
2: gençlerin özellikle ayırt etmesini istiyorum. Kölesi olmayın, esiri olmayın. Veyahut da ben buradan bir şey koyarsam kesin tutar. Şurada buradan şu kadar para kazanırımlara girmeyin. Siz yolunuzu bilin ve bir dediğim gibi bir altyapınız, bir amacınız, bir hedefiniz, hayatta bir ne yapmak istediğiniz, ne imza atmak istediğiniz, ne iz bırakmak istediğiniz bu dünyaya bilin. Ondan sonra gerisi zaten gelecektir. Bir de insan olun, kendinizi bozmayın.
1: En güzeli, en doğru
2: yeter.
1: Mesaj yani bence
2: iyi
1: de.
2: İyi insan olmaya çalışmak. Bu pandemiden sonra herkesin bence aslında fark etmesi gereken bu. Ama o anı yaşayalım şeyiyle biraz telaşa da düştü. Korktu da bütün dünya zaten. Onun için birazcık yoldan sapmalar da oldu. Gözlemliyorum dedim ya. Maalesef
1: evet.
2: Herkes de bunları da gözlemliyorum. Ama taşlar yerine oturacak. Biraz daha yıllar geçmesi lazım. Biz belki göremeyeceğiz ama mutlaka insan sonunda doğrunun ne olduğunu bulup bu dünyayı iyi bir yere dönüştürmeye bakacak diye umut ediyorum.
1: Yani. Yani iyi insan Özetle. Olmak her şeyin başı bence de. Yani işini bile doğru yapabiliyor olmanın başlangıcı.
2: Evet.
1: Gözlemliyorum dedin. Ben de sana onu soracaktım. İlk başlarda programımızın başlarında söyledin. Belki de dedin hani hepimiz aslında bunu yapıyoruz. Çok farklı bir şey değil ama ben bu sıralar andayken en çok bunu yapıyorum. Ama bir sanatçının gözünden gözlemlemek çok daha farklı bir şey. Yani evet hepimizin başına geliyor. Ama sanatçıların gözlemleri biraz daha farklı oluyor ve çıkarımları biraz daha farklı oluyor. Şaşırdıklarım oldu dedin. Nelere şaşırdın diye soracağım. Sordum hatta cevabı şarkıdan sonra.
2: Tamam anlaştık hadi bakalım.

toplan. Gözümün içine baka baka durma, toplan. Aşkımız tarih yazıyor,

0: teşekkür ediyorum. Ben de aynı zamanda senin vefana çok teşekkür ediyorum. Program başladığından beri bir şekilde seninle müziğin ritminde de kavuşmak istedik tüm programlarında.
1: Biraz naz yaptı hayat ama sonunda başardık.
0: Sonunda başardık ve bir hediyeyle gelmişsin. Cebin dolu gelmişsin bizim programa özel. Estağfurullah. Sevgili Bahar'a da özel olmuş oldu. Bugünün bir ayrıcalığı olmuş oldu bir anlamda. Ve yine projeler diyeceğim. Zeynep Tölü'yle bir projen var. Bundan bahsetmek istiyorum şimdi.
1: Bu akustik sahnemiz sevdiğim dostlarla, hem gençlerle hem de kalbini gönlünü sevdiğim herkese açık. Zeynep'le de zaten 30 yıllık bir tanışıklığımız sevgili Melih Kibar'ın stüdyosundan 90'lı yılların ortalarından itibaren var. Zaten yazdığı güzelim sözlere ve şarkılara kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Ama Talu şarkılarıyla hem annesinin de Çiğdem'in de şarkılarıyla Onur Mete sahnesini birleştirelim istedik. Hani 30 yıllık dostluğu bir taçlandıralım. Çünkü biz birlikte şarkı da yapıyoruz. Hı hı. Bu aralar çok üretim var. 7-8 tane yeni şarkımız da oldu. Zeynep sözler atıyor. Ben besteliyorum. Hadi yaptık bitti güzel oldu. Buluşalım bir editleyelim, kaydedelim diye. Böyle bir güzel bir birliktelik de var müzik yolunda.
0: Harika.
1: Onun için bunu da böyle sahneyle de taşlandıralım. Hatta Bahar'ın da fikriydi o. Biz evde bir balkonda besteyi son haline getirirken ya çok güzel görünüyorsunuz bir çekeyim sizi dedi. Oradan bir balkon şarkıları çıktı. Balkon şarkılarını Instagram'da paylaştık. Güzel böyle bir çekimler, misafirler ağırladık, şarkılar söyledik. Sonra tabii o kadar yoğun ki herkes onun devamını getiremedik. Getireceğiz ama çok istiyoruz. O balkon şarkılarında yaşadığımız şeyin aynısını bir de sahneye koyalım diye.
0: Harika.
1: Böyle bir tesadüfler silsilesiyle hikayeye bağlandı. Buradan çok selam olsun. Zaten sahnemizde genelde hep vedamızı da Söyle Canım'la yaparız. Hem Çiğdem'le Melih'e de gökyüzüne bir selam gönderelim. Hem de Zeynep'e de buradan selam gönderip bir Söyle Canım yapalım isterseniz.
0: Sevgiler,
1: burada
0: selamlar.
1: Yapalım.
0: Finali Söyle Canım'la yapalım. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. En kısa zamanda da birlikte de ağırlamayı çok istiyorum.
1: Seve
0: bir anda böyle Çiğdem, Talu, Melih Kibar deyince o aşka da, Bahar'la senin aşkını da şimdi konuştuk. O aşka da gittim. O aşktan ne şarkılar çıkmış
1: ne
0: ve
1: şarkılar
0: ne
1: çıkmış.
0: Enteresan hikayeler var. Yani telepatik şarkılar falan üretmişler.
1: Tabii. Biliyorsundur hikayeyi. O içimdeki fırtınanın hikayesini bilmeden. Melih abinin zaten benim hayatımda da yani müzik hayatımın en başında başrolü oynayan, çok genç ve daha hiçbir şey yapmamış olmama rağmen o halimle beni Melke'nin kalbine yerleştiren çok özel bir adamdı. Ben de yeri her zaman kalbimde çok bambaşkadır. O yüzden bizi izliyorlardır inşallah.
0: Hepimiz de öyle. Ben de bir yerden bizleri izlediklerine inanıyorum. Rahmetli Kayahan abinin de sende etkisi çok büyük. Program süresi içerisinde onun da bir şarkısını söyledin. O da bu işe başlamama sebep diyorsun
1: başlamama
0: değil mi?
1: Başlamama sebep, gitara dönmeme sebep. Ben Robert'te okul orkestrasında davul çalan bir adamdım. Ve gitara meraklıydım ama Kayahan abinin şarkılarıyla ilk karşılaştığım zaman, yanlış hatırlamıyorsam Gecelerin olduğu albümde Siyah Işıklardan bir önceki. Benim şarkılarım, o zaten olağanüstü 3-4 tane albüm var o yıllarda.
0: Evet.
1: O şarkılar gitarsız olmaz, mümkün değil yani. Ne yaparsan yap olmaz. Ve hani yazlık zamanında, yazdığımızda da böyle sahilde onun şarkılarını çalarak başladım. Yani gitara dönüşümün, gitar almamın sebebidir o yüzden ve rol modelimdir benim yani.
0: Bu isimlerle beraber yol alıyor olmak, zaman zaman öğrencileri olmak, zaman zaman, hatta hep şunu söylerim, zaman zaman değil, aynı döneme denk gelmek bile büyük bir şans.
1: Büyük şans.
0: Ben de arkadaşlığın ve dostluğun ve müzisyenliğin açısından seninle de ilgili aynı şeyi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: büyük
1: ederim.
0: Büyük bir şans. Kırmadın,
1: ederim.
0: Geldin.
1: Ne demek, ne demek. Her
0: 7.
1: zaman.
0: Sezonumuzda seninle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Kalplerimiz her zaman bir.
1: Her zaman.
0: Dediğim gibi sen her zaman şakıyacaksın ve biz her zaman o sesi yakalamaya çalışacağız.
1: Çok teşekkür
0: çalışmayacağız
1: ederim.
0: Ne kadar uzakta bile olsak biz o sesi her yerden duyarız.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel kalbine sağlık. 8. sezonda beraber açarız Zeynep'le inşallah.
0: Seve seve. Bu sözü aldım.
1: Tamam.
0: Peki o zaman programımızın sonuna geldik. Söyle Canım'la kapatıyoruz.
1: Bir tane Söyle Canım diyelim.
0: Yıldızlara, Melih Kibar'a, Çiğdem Talu'ya, tüm kaybettiğimiz değerli
1: müzisyenlere.
0: Kayıp olarak da görmüyorum. Eserleriyle yaşıyorlar.
1: Kalbimizde taşıdığımız.
0: Kesinlikle.
1: Yanımızdan ayrılan diyelim yani. Devam ediyor onların şarkıları zaten, onları yaşatmaya.
0: Eserleriyle yaşıyorlar. Bugün de programı yine o eserlerden biriyle kapatacağız.
1: Anlaştık.
0: Onur Mete'nin güzel sesinden Söyle Canım dinleyeceğiz. Biz haftaya bakalım hangi notalarla şakıyacağız. Yine müziğin ritminde kimin ritmini tutacağız. Sizler orada olduktan sonra bizler her zaman buradayız. Görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Sin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkınlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir ta-

Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkınlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne diler.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?

Ellerinize sağlık. Serhan Hanım eline sağlık. İyi akşamlar. Geceniz müzik dolu olsun inşallah. TRT müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine ben ve bütün müzisyen arkadaşlarım, burada bulunan müzisyen arkadaşlarım sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam da muhteşem bir repertuar hazırladık. Güzel şarkılarımız var. Yeşilçam şarkılarını çalacağız ve söyleyeceğiz. Olağanüstü eserler yapılmış. Yeşilçam ayrı bir değer bizim için. Yani sinema dünyası için. Ve Cahit abinin, Cahit Berkay'ın Selvi Boylu Mal Yazmalım adlı filmdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam o filmdeki olağanüstü dokunuşlarına biz de burada yer vererek açılış yaptık programımıza. Çok güzel şarkılar var. Bir önceki programlarda da dediğim gibi müzisyen arkadaşlar beni duyuyorlarsa lütfen, eğer gitaristler beni duyuyorlarsa, gitarlarınızı alın ekran başına geçin. Geçmişten bugüne gelen çok enteresan, böyle her yerde duyduğumuz, söylemekten keyif aldığımız şarkılarla karşılaşacağız. Biz başlıyoruz efendim. İyi dinlemeler.

Bırak devam etsin, etsin, etsin, etsin. Saçta en önemli bizim için. Gitarlarda en önem verdiğimiz şeylerden biri. Rezonansı nasıl abi gitarın? İyi, iyi. Ellerinize sağlık. Ben her parçadan sonra teşekkür etme isteği duyuyorum yani arkadaşlarıma. Çünkü gerçekten teşekkür ediyorum. İçimden geldiği için teşekkür ediyorum. Onlar görmese de ben onları ayakta alkışlıyorum zaten. Ya güzel şarkılar var. Ayan Baba. Bu ne dünya kardeşim? Sol minör.

0: Evet. Şimdi
1: pardon, nereye girmeyi unuttum. Çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil ya. Biz diyorum yani burada kendi kendimize çalıyoruz. Yani yanlışımız da olacak tabii ki. Ufak tefek şeyler de olacak. Hatta ben eğer bizi dinleyenler, bu şarkıya eşlik edenler varsa laralay laralay kısmını sizlere bıraktım. Yani sağ olsun Mersum eşlik etti de. Çünkü ben bu şarkıyı söylediğim ilk günden beri o laralay laralay kısmını yapamıyorum. İstersen bir deneyeyim bak. Ha Serhan.
1: Hadi deneyelim.
0: Bak tek gitar yapıyorum. Hadi. Daha karizma olacağı için. Ne bir kürk ister bu şen gönlüm. Ne bir han ne de saray. Naranay naranay. Gördün mü?
2: Oldu aslında.
0: Oldu diyor. Biraz melodyne, biraz akort falan. Böyle. Şaka şaka yapıyorum, unutmuştum ya. Şarkı içinde unutmuştum. Vallahi.

0: Öner'cim teşekkür ediyorum.
1: Öner'de Türk filmleri sağlam.
0: Neden öyle bir şey diyor sana?
2: Aklımda kaldığı kadar çalmaya çalıştım. Yanlışım olduysa affola.
0: Ne aklında kaldığı kadar? Bestecisiymişsin gibi çalıyor. Baya benden önce girdin şarkıya yani.
1: Öner 300'lerle birlikte izliyor bu filmleri bence.
0: 300'leri var değil mi?
1: 300'leri çok... 3 tane kız evladı var. 300'leri var.
0: Oy, maşallah.
2: Eski bir de oğlan. Seviyorum tabii evet. İzliyoruz zaman zaman. Hala izleniyor yani. Bence onlar da izleyecek. Hatta büyüdüklerinde de izleyecekler. Yani.
0: Eski Türk kesin. Filmlerini izlediğimiz zaman kendimizden geçiyoruz gerçekten. Gerek yönetmenleri işte bu Yeşilçam'da, oyuncuları, gerek senaryosu inanılmaz iyi. Yani onlara sonsuz saygımız var. Sevgilerimiz de var aynı şekilde. Çok büyük bir renk yani hayatım bence değil mi? Çok büyük bir rengi yani. O eski filmler olmasa, eski film müzikleri olmasa kim bilir ne yapardık repertuar içerisinde. Tabii ki yeni şarkıları da çalıyoruz ediyoruz falan ama eskinin tadı başka. O şarkıların tadı gerçekten başka. Mesela... Nasıl geçti habersiz...

Mısın diye bir şarkı. Bunu çoğu sanatçımızdan dinlemişsinizdir. Ama ben bugün ilk defa söyleyeceğim. Mersum da bana eşlik edecek. Yardımcı olacak. Hatta Seren bile söyleyebilir. Bu arada Ayhan'ın da sesi çok güzel.

0: Çok tatlı değil mi?
1: Ustalara saygı. Gerçekten...
2: Elinize sağlık Öner Bey.
3: Teşekkür ederim. Şimdi, bana bu fırsatı verdiğiniz için
0: sağ olun. Belki diyebilirsiniz hani kolay şarkılar, basit şarkılar falan değil. Şundan dolayı söylüyorum. Yani ben müzisyen arkadaşlarımız hani geçin ekran karşısına. Biz de buradan armonileri söylemeye çalışıyoruz. Akorları söylemeye çalışıyoruz. Tonlarımızı söylemeye çalışıyoruz. Tabii ki ders vermek değil amacımız. Asla öyle bir şey algılanmasın. Sizinle birlikte çalabilmek. Sizin de bizimle birlikte çalmanızı istememiz. Ama bu şarkı basit gibi görünse de gerçekten zor. Bence zor. Çünkü gerçekten bu basit şarkıları yapabilmek daha zordur. Ben de mesela üç akorlu bir beste yapıyorum. Senden sonra yaşadım mı bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim beni sensiz bıraksın. Kendi içerisinde yakın notaların birleştiği bir duyguyu yansıtmaya çalışıyorsun. Aslında bakarsan yani besteci olarak bunu söylüyorum. Yani ben ne kadar böyle konuşma dilini melodilendirip yani konuşma dilini melodiye alıp anlatım ifadesini güçlü kılıp melodiyi aşağıda biraz tutuyorsam ve anlatımı güçlü kılıyorsam hani şarkı o kadar etkiliyor karşıdaki insanı. Bu da onlardan bir tanesi yani. Şimdi yani Yeşilçam şarkıları diye adlandırdık ama günümüze kadar gelen bu nostalji şarkıları daha böyle hani gitarlarla size sunmak da amacımız. Çünkü bunların samimiyeti, bunların hikayesi, bunların hikayesinin üzerine düşünsenize filmler yapılmış.

filmler çekilmiş ya da filmler çekilip filmlere şarkılar yapılmış edilmiş. O kadar güzel meç olmuşlar ki birbirleriyle yani. Mesela bir tane daha şarkı var. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım.

Evet. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. O güzel enerjiniz de buralara kadar geliyor. Orkestra arkadaşlarıma, yani müzisyen arkadaşlarıma, vokalde mensup.

Bir koro şefi ve hoca olarak yaptığı çalışmalarla Türk halk müziğine hizmet eden Adnan Ataman, 1926'da İstanbul'da doğdu. Babasının girişimiyle İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Folklor Tatbikat Topluluğu'nun 1953'te açtığı sınavla saz sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Babasının 1960'da şeflik görevinden ayrılması üzerine 1961'de bu topluluğun şefliğine ve yöneticiliğine atanan sanatçı, konserlerde bir şef olarak repertuar konusundaki seçici tavrıyla öne çıktı. 15 Ağustos 2014'te vefat eden Adnan Ataman, yönettiği 500'ü aşkın konserle Türk halk müziğini sahneleme tekniklerinin gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi?
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Turkcell'in çözüm gücü var!
0: Reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?

Dostlarım merhaba. Gene her zamanki gibi heyecanlıyız. Çünkü halkın sanatçılarıyla buluşacağız Denizli'de. Halk kültürümüzün devamı için çekimler yapıp geleceğe döküman bırakacağız. Hani Dadaloğlu demiş ya, yine göç eyledi avşar elleri. Aşıp aşıp giden eller bizimdir. Arap atları da yakın eder Irak'ı. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. O misal bize de durdurak yok. Dağlarda, yaylalarda, ovalarda ama ormanlarımızsa bizim mola yerlerimiz.

0: güzel kız Karin için yakılan türkümüzü de söyledikten sonra ver elini Denizli. Daha önce Çivril, Çameli ve Acıpayam'da yöresel müzikleri çekmiştik ama Denizli merkeze yerleşen mahalli çalgıcıları şimdi çekeceğiz. Günümüzde köyden kente göçler, orijinal kültürde değişim yaparken hala düğünlerinde o gelenekleri yaşayan, o kültürü koruyan, hatta öğreten kişiler ve kurumlar var. Denizli Belediyesi Konservatuarı gibi.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Sümer abim gelmiş ya.
1: Nasılsın?
2: Anadolu'nun sesi, türkülerin efendisi, elleri bağlamada, dilleri türküde. Efe yüreklim, koç efem. Sümer hocam, hoş geldin Denizli'mize.
1: Hoş bulduk, iyi misin?
2: İyiyim, sen nasılsın? Nereden gelip nereye gittin sen?
1: Antalya'dan geldik. Şimdi burada Denizli'nin mahalli müziklerini çekeceğiz. Halk ozanlarını, işte kadınları çekeceğiz. Konservatuvara gidiyorum. Nerede konservatuvar?
2: Konservatuvar ya, siz ters gelmişsiniz. Öyle ben mi? Size gösteriverim en güzeli.
1: Hadi o zaman.
2: İyi. Hadi Mehmet, ben gidiyorum. Bir konservatuvar gösteriverim.
1: Hadi bakalım.
0: Osman'ı da alıverdik gari yanımıza, yolu kolayladık. Sultan bacımız, Anadolu kadınlarımız ve Sadi Cesiroğlu sanırım en az bizim kadar heyecanlıdır. Konservatuvar müdürümüz Hakan Eyden sağ olsun kapıda karşıladı bizi.

0: Sultan bacı merhaba.
1: Merhabalar hocam, hoş
0: Böyle
1: geldiniz.
0: sağ ol, elinde kınalarla böyle geldin. Sürekli kına yakıyor musun?
1: Evet hocam,
0: Bakayım
1: pek eksik
0: şöyle.
1: olmaz, buyurun.
0: Aa, güzel.
1: Bu bizim kültürümüzde olmazsa olmazlardan hocam.
0: Niye yakıyorsun bunu?
1: Neden yakıyorum? Ellerim biraz yıpranıyor. Hem
0: Koruyor
1: onun
0: mu?
1: için, evet, koruma amaçlı. Hem görüntü amaçlı. Bir de gelenek, göreneklerimiz. Biliyorsunuz bizde kına, askere gidene, gelin olana yakılır.
0: Evet. Bir de kurbanda.
1: Kurbanda yakılır,
0: Kurbanda.
1: evet, kurbana. Yani
0: Saçlarında da var mı kına?
1: yok.
0: Yok mu?
1: Bazen arada sırada.
0: Bizim köy kadınları saçlarına
1: Evet.
0: da kına yakıyorlar.
1: İllaki.
0: Sağlıklı yapıyormuş.
1: Evet, besliyor.
0: Evet. Hadi şu kınalı ellerinde bir türkü çal bakalım bize.
1: Tabii.

0: Sağ olasın
1: Sağ olun
0: Sultan
1: hocam.
0: Bacı. Özay Gönlüm okurdu
1: Evet,
0: değil mi?
1: rahmetli. Evet.
0: Özay abimiz. Allah
1: o da bize
0: rahmet
1: bakıp durur.
0: 15 sene yaşadık şeyde Ankara Radyosu'nda, Yurttan Sesler Korosu'nda, evet. Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'nda meddahtı. Gerçekten
1: evet.
0: O çok büyük ustaydı Özay. Allah rahmet etsin.
1: Aynen. Allah rahmet eylesin.
0: Hadi bir türkü daha çal.

0: Sağ ol.
1: Senin sağ olun.
0: Kınalı ellerin dert görmesin.
1: Allah razı olsun.
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ederiz.
1: İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Yöremizi tanıtıyorsunuz, yöremizin türkülerini. Böyle bir hatırlatalım dedik.
0: Toprak aynı toprak.
1: Değil mi hocam? Aynı.
0: Aynı yöremiz. Yörüklere çok selam.
1: Aleyküm selam söyleyeceğim bütün yörüklere.
0: Yörüklerimiz çünkü doğa severdir, yörüklerimiz barış severdir, yörüklerimiz dağları üretim için kullanırlar. Hepsi gönlümüzdedir. Çok selam.
1: Aleyküm selam hocam.

0: Ne güzel isim Anadolu Kadınları Topluluğu. Kadın üretken, kadın doğurgan, kadın düzenleyen, kadın baş tacı. Sağ olun, var olun.
1: Sadi, sen Acı Payam'da bir de çocuklara cüra öğretiyorsun değil mi? Üç telli öğretiyorsun.
2: Evet, yani haftanın bir günü gidiyoruz. Orada kırsalda yaşayan, müzik yeteneği olan çocukları bulduk köy köy gezip. O çocuklara üç telli tırnak cürası eğitimi veriyoruz. Yani altyapıdan yetişsin.
1: Yörük çocukları bunlar.
2: Aynen.
1: Bayağı davar güden yörük çocuklar.
2: Aynen hocam. Aynen.
1: Ben şuna inanıyorum bak. Abdal müziğine niye Abdallar Mahallesi'nde yetişen çocuklar ki öyle oluyor zaten. Aynen. Roman müziğini en iyi roman mahallesindekiler yapar. Yörük müziğinde en iyi yörükler yapar. Çünkü o hamurla, yani sonrakiler başkaları da öğrenebilir bunu ama o hamurun içinde yoğrulmak bir başka.
2: Kesinlikle hocam. Yani çünkü o DNA'larında var.
1: Evet.
2: O keçi peşindeki o keçinin boynundaki çanı falan olur yani. Oradaki o melodik, o ritmik yapıyı da hep kulaklarında var çocuklar.
1: Evet, o çanlar da farklı farklı biliyorsun. Koçun çanı başkadır, öbürlerinin farklı.
2: Ondan tanıyorlar onu. Ha,
1: çobanı tanır onu. O sesinden, evet, kime ait olduğunu tanır onun.
2: Aynen.
1: Hadi bize şöyle bir yörük havalarından çalıyor bakalım.

0: Sağ olasın ya, ne güzel oldu.
1: Hocam. Teşekkür ederiz. Yöreden yine Hare amcamız var biliyorsunuz.
0: Hayır öyle.
1: Hare'den rahmetlimiz. Onu da yetiştiren Aziz Yığ rahmetli vardı. Yani bu Ege Teke bölgesi deyince biliyorsunuz Üçteli Ramazan Güngör hocamız vardı
0: Fethiye'de.
1: Rahmetli. Yani bu Burdur yöresinde ayrı aslında aynı enstrüman görünse bile bizim bu Teke'deki Gireniz Çameli bölgesindeki ezleri farklı. Yani bunların aslında herkes aynı görüyor belki ama yani bu yöre biraz daha farklı. Yani Gireniz bölgesi.
0: Kaş, Çavdır.
1: Aynen.
0: Onlar Ali Ulutaşlar, Osman abiler ayrı bir tarz çalıyor. Bu Dirmil tarafındaki mesela Çörten Hüseyin vardır eski. Ben tanımadım ama albümlerini dinlerdim, kasetlerini, o ayrı. Dediğin gibi bu taraf farklı. Hayri Dev.
1: Aynen.
0: Hepsi ayrı tavır.
1: İstersen onlardan da örnekler
0: tamam.
1: Vereyim bir iki tanesi.
0: Tamam. Hangisinden? Gireniz.
1: Hayri Dev'in beyazısı bu.
0: Tamam. Evet.

0: rahmetli Hayri Devin bu ezgileri teller arasında cambazlık geliyor bana.
1: Küçük
0: melodilerde değil mi?
1: Aynen. Ya kısa melodiler, evet ya. Hep ya. Birbirini tamamlayan ezgiler.

0: Ama böyle doyamıyorsun. Devamı geliyor değil mi?
1: Ya kısa geliyor sanki hani biraz da
0: Evet.
1: ormanıymış gibi.
0: Evet. Rahmet olsun. Hayır
1: Ya,
0: değerli.
1: Allah
0: UNESCO
1: rahmet eylesin.
0: Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü, UNESCO ödüllü ustamızdı.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Çok güzel bir renk bıraktı
0: Evet.
1: bize. Sağ olsun biz de işte elimizden geldiği kadar hocam yapmaya çalışıyoruz.
2: Kültür denen şey böyledir. Bizden önceki ustalardan devralırız, sonra biz çalar, bizden sonrakilere devrederiz. Ucu bucağı olmayan okyanusun içinde damlayız. Konservatuarların da kapalı kapılar ardında değil, bulunduğu yörede mahalli ustalarla bütünleşmesi çok değerli. Zira geleneksel müziklerde nota yetmez. Hoşça kalın sevgili dostlar. Komşu

0: Teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınıza.
1: Sağ olunuz efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık sizler stüdyomuza. Ve sizler TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkın programına hoş geldiniz efendim. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Yine çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Evet, çok güzel şarkıyla, bir şarkıyla açtık programımızı. Şimdi İhsancığımın sesinden dinleyeceğimiz eserlerle devam edeceğiz.
1: Evet Hüseyin.

0: makamında bir şarkı. Türk müziği severler de biliyorsunuz ki her tarza hitap ediyoruz. Ve sanat müziği severler, İhsancım işte şöyle oku böyle oku diye isteklerde bulunuyorlar. Bütün istekleri değerlendirmeye çalışıyorum. Bugünkü istek gerçekten sivrildi. Hüseyin'in makamında bir şarkı tez geçse de
1: her sevgide bin hatıra vardır. Dinliyoruz.
0: Okumaya çalışalım efendim. Türk müzikçilere gelsin. Buyursunlar.

Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Onurcuğum, tüm dostlara. Yine çok sevilen bir Hüseyin'in şarkı, Makam Hüseyin'idir efendim. Çokça bilinen, sevilen bir eser. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Herhalde hep birazdan okuruz şarkıyı, biliyoruz. Okumaya çalışalım efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık İhsan'cığım.
0: Sağolunuz efendim. Teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli hocamız Selahattin İçli'yi de ya, anmadan geçemeyeceğiz. Analım. Onun bestesiydi.
0: Evet, evet efendim. Bir İçli bestesi. Evet. Son derece kıymetli, güzel şarkılar.
1: Naif, güzel şarkılarından bir tanesi.
0: Türk sanat musikisi sevenlerin gönlünde yer bulmuş ve hiç inmeyen şarkılar, evet. Değil mi? Böyle eskimeyen.
1: Yani eskimeyen. Evet. Eski şarkılar deriz ya, aslında o eski şarkıların şansı bence eskimemesi.
0: Evet.
1: Çünkü eski şarkı diyebiliyoruz. Demek ki hala biliyoruz, dinliyoruz.
0: Çok doğru.
1: Modası geçmiyor hani yeni tabirle.
0: O yüzden sen de eskimeyen bir solistsin.
1: Şimdi ben bunu iyi mi anlasam, kötü mü anlasam?
0: Kötü bir şey söylemedim.
1: Bilemedim. Şarkılar için güzel dedik de eskimeyen solist olunca.
0: Sen de
1: olunca...
0: eskimiyorsun işte.
1: Peki.
0: Anladın sen onu.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben müsaade istiyorum efendim. Bir şey sormak istiyorum. Gömleğimi beğendiniz mi bilmiyorum.
1: Fark etmedim desem.
0: Fark
1: şu
0: etmediğini
1: an,
0: biliyorum.
1: Şu an fark ediyorum.
0: Evet, sevgili Esra'cığımın hediyesi. Bana dedi ki beğenmediysen değiştirebilirsin. Ben de dedim ki ona aldığımda. Evet dedim, beğenmedim, pek tarzım değildi. Yerine başka bir şey aldım dedim. Peki canım, iyi yapmışsın dedi.
1: Az önce
0: dedi.
1: Konuştuk ama hiç bakmadım. Çünkü telaşla hazırlandığım için.
0: Bak, senin hakkını yiyemem. Bu kadar da yumuşak gönüllüdür. Peki canım, kullanacağın bir şey alsaydın dedi. Ben de öyle yaptım dedim ki tabii ki asla değiştirmedim. Ve bugün sizin yanınızda siyah siyah oldum efendim.
1: Çok yakışmış. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim hediyeniz
1: Doğum
0: için.
1: Günü
0: çok
1: hediyesi
0: naziksiniz efendim.
1: Ben de yine Muhayyer Kürdi makamında bir eserle başlayayım. Türk müziği şarkılarıma. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana. Uzakta kal sevgilim.

Çok teşekkür ediyorum. Rüştü Şardağ'ın yazdığı Güfte'yi Selahattin Erköse Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş ve bu şarkıyı ben de sizlerle paylaşmış oldum. Yine çok bildiğimiz bir şarkı. Eşliklerinizi bekliyoruz.

0: Teşekkürler.
1: Bravo.
0: Sevgili arkadaşlarım Hacer ve Fatih'e teşekkür ediyorum eşlikleri için. Sizi seviyorum.

0: Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim ama daha güçlü alkış isteriz. Orkestramıza, emeği geçen herkese. Sağ olunuz efendim.
1: Ağzına sağlık İhsan'cığım.
0: Teşekkürler.
1: Unutmuşum ben bu şarkıyı. Böyle bir şarkı olduğunu unutmuşum.
0: Ama dinler dinlemez aklına geldi tabii, değil mi? Hatırladın
1: tabii, tabii. Bir zamanlar hani derler ya estirdi. Evet, kavuruyordu. Estiren şarkılardan.
0: Ben çok hatırlamam ama sen iyi hatırlarsın o zamanları.
1: Hatırlıyorum, ne yapayım? Eskimeyen şarkıcıyım ya ben, o yüzden hatırlıyorum.
0: Ben o zaman gidiyorum bilmediğim uzaklara.
1: Evet, git sonra görüşeceğiz.
0: Bakarken ardımdan tamam. Evet. Evet, dedim sonra ben görüşeceğim. Anons ettim bile şarkıyı.
1: O zaman benim bir şey söylememe gerek yok. Ben direkt şarkıya başlayayım.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Erhangiler
0: haftaya bana bir kulaklık alırsın. Kulaklığım bozuluyor.
1: Bozuluyor.
0: Evet.
1: Hemen bir partner olarak görev adlettim.
0: Tamam.
1: Hemen.
0: Tamam. Evet, şarkıyı hakkında bir şey söylüyordun.
1: Erhan Güleryüz.
0: Erhan Güleryüz, Zafer Peker.
1: Zafer Peker sesinden evet.
0: Seslendirmişler. Birçok şarkıcı seslendirmiş.
1: Çok güzel bir şarkı.
0: İlk yazıldığı senelerde. Sıradaki şarkıyı
1: güzelim,
0: türkü.
1: Güzelim, sıradaki hatta. Şarkı. Bir Orhan Gencebay, bir Orhan
0: türkü
1: Baba
0: değil, şarkı.
1: Resitali.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten tamam. Sınav şarkısı gibi. Bakalım çalabilecekler mi, bakalım söyleyebilecekler mi gibi bir şarkı yapmış Orhan Baba. Efendim okumaya çalışalım.
0: Dinliyoruz zevkle.
1: Çilekeş. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Onurcuğum, Esra'cığım.
1: Sınavı verdiniz bence.
0: Yıl 2008 canım. Yıl 2008 sevgili dostlar. Malum o Türkiye birinciliği aldığımız yarışma. Orhan Baba'nın gözlerine baka baka bu şarkıyı okumak gerçekten zor. Ve sen de çalıyordun orada göz göze. Kuliste gizli gizli çalışmalarımız, yapışlarımız. Ne günlerdi? 2008 kaç sene olmuş? 6 sene olmuş.
1: Biz yılları artık unutalı çok oluyor.
0: Bana bak, bana böyle oluyor. Şimdi sevgili dostlar, konu ben olunca 2 kere 2, 3 oluyor. Sevgili Esra'cığımla ilgili 2 kere 2 olunca 5 oluyor. Sevgili Onurcuğum konu olunca, çünkü benim hem kardeşim, hem orkestra şefim, hem menajerim, her şeyim. Yani böyle çok sırtımı yasladığım bir dostum.
1: Ben gidiyorum o zaman.
0: Konu, dur gel ama, gel ama ne diyeceğim? Bak çok önemli. Güleceksin, gel. Konu Onur olunca, 2 kere 2 kaç deyince Onur'a soruyorum ben. Sana kaç lazım Onurcuğum diyorum. Bana 3, sana 5, onu kaç lazım?
1: O sana? En küçüğümüz. O fazla da olur. Üstüne fazla koysak da olur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Sen nereye gidiyorsun? Sen bizim gülümüzsün ya. Bülbülümüzsün. Nereye gidiyorsun?
2: Abla.
0: Sensiz olur mu hiç?
2: Abla.
0: Tabii. Ablamız, canımız, ciğerimiz. Sen gönderir miyiz seni?
1: Göndermeyin.
0: Göndermeyiz. Gönlümüzdesin, sen buradasın.
1: Ya canımsınız benim.
0: Orhan Baba'ya hürmetler efendim. Ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Bu eserler için ayrıca da teşekkür ediyorum. Bize bu harika şarkıları hediye ettiği için. O engin gönlüyle, o tevazusuyla her konuşmamda bir şey öğrendiğim o güzel insan, büyük insan, ellerinden öpüyorum. Eyvallah.
1: Saygılar. Geldik efendim türkülerimize. Böyle birazcık şuramıza dokunacak bir türküyle bir açılışımızı yapalım.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Bu şarkı da Aysel Hanımcığıma gitsin. Türkü, pardon. Türkü. Şarkılara türkü, türkülere şarkı dememek lazım.
0: Türküler de başka vuruyor insanı.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Hepsinin bir hikayesi var, yaşanmışlık
0: başka
1: üzerine yazıldığı için.
0: Değil mi? Başka başka duygular.
1: Ağıtlar hele. Hele ağıtlar.
0: Gönlüne. Evet.
1: Hadi gönlüne gidiyorum, sen de böyle çok anlamlı.
0: Ben de bir türkü
1: bir
0: okuyuvereyim.
1: Haydi.
0: Aşık Veysel Şatıroğlu. Aşık Veysel. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa. Sözleri ifade etmeye çalışalım efendim. Osman abimle birlikte okumaya çalışalım.

0: Daha güçlü alkışlar efendim.
1: Aşık Veysel'imize. Ruhu şad olsun.
2: Amin.
1: Kendi kalemine, kendine şunu yazacak kadar engin gönüllü ozanlarımız var. Ne mutlu ki bunları okuyabiliyoruz. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa diyor. Aşık olduğu aşkını o kadar yüceltiyor ki, ben sana bu kadar aşık olmasaydım, ki o mutlak aşktan bahsediyor, anılmazdım, kimse beni bilmezdi. Ya işte dostlar, bazı şeyler tesadüf değil. Bazı başarılar tesadüf değil, bazı duygular da tesadüf değil. Öyle samimi, öyle güzel sevmişler ki, öyle aşık olmuşlar ki.
2: Yaradan da onların gönlüne sunmuş, evet. Onlar da gönlündekini bizlere sunmuş.
1: Evet, o hak varlığa, mutlak varlığa öyle gönül vermişler ki, aşık olmuşlar ki, böyle bir ilham ile de dediğin gibi Allah-u Teala onlara
2: mükafatlandırılmışlar.
1: Mükafat vermiş, evet.
2: Nurlar da yazsın.
1: Yani okurken bile gönlümüzün çizildiği, alnımızın terlediği eserler yazmak düşünemiyorum.
2: Her kelimesi bir öğreti çünkü gerçekten.
1: Evet. Evet, ben daha fazla efendim durmayayım burada. Siz tırakatık gibi böyle
2: hareketlenelim mi birazcık?
1: Böyle bir ritim geliyor gibi. Böyle bir ritim geliyor gibi.
2: Tamam, haydi bir hareketli türkümüz gelsin.

0: Teşekkürler.
1: Gönlüne sağlık.
0: Evet, finale doğru teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Evet.
0: Finale doğru yaklaştık.
1: Kısa veda anonsumuzu, yani vedamızın kısa olması anlamında söylüyorum.
0: Evet.
1: Pek veda gibi değil. Ara veriyoruz ya.
0: Ha, veda süremizin, kavuşma
1: kısa
0: süremizin.
1: Oldu. Bravo.
0: Haftaya yine buluşacağız. Sağlık, Allah sağlık versin. Yine bu stüdyoda, yine bu ekranlarda, TRT Müzik ekranlarında yine buluşacağız.
1: Sizler için yine yepyeni güzel şarkılar, türküler hazırlayıp burada olacağız her hafta olduğu gibi.
0: Ve yavaş yavaş artık final şarkımıza geçelim
1: ve
0: Onurcuğum.
1: Ve sizin okumak istediğiniz, repertuara eklediğiniz
0: hareketli şarkı. Bir şarkı olsun dedim finalde.
1: Çok güzel
0: Helal
1: oldu.
0: Mi ettim?
1: O kafa hareketini yapacak mıyız?
0: Saçlarım böyle çok toplu ya.
1: Peki.
0: Belli olmaz.
1: Öyle yapıyorlardı.
0: Açık olsaydı.
1: Grup Laçin'in çok güzel bir
0: buradan
1: şarkısı.
0: Buradan çok sevgilerimizi gönderiyoruz 6 onlara.
1: 6 tane birbirinden kıymetli müzisyen. Hepsi de çok değerli. Çok sevilen bir şarkı. Tekrar da okudular. Hepsine selam olsun. Bekar gezelim. Okumaya çalışalım efendim. Hadi bakalım.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Her gün bir yerdeyiz biliyorsunuz.
2: Yeni bir yolculuğa.
1: Yeni bir yolculuğa başlıyor rotamız müzik. Ve bence hemen görev kağıdımızla başlayalım. Hızlıca durum ne oluyor göreceğiz. Nereye gidiyoruz bakalım. Yine Çanakkale'deyiz. Çanakkale Kilitbahir bölümündeyiz. Çanakkale'de türküler söyleyeceğiz vatan topraklarında. Bu kez yol Boğaz'ın en dar yerinde, tarihin en yoğun hissedildiği noktadayız. Kilitbahir hem bir geçit hem bir hafıza. Burada atılan her adımın gölgesinde bir hatıra var. Göreviniz çekimden önce Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edin. Saygınızı gösterin, bu topraklara düşen her hatıra için kısa bir dua edin. Gerçekten şehitlerimiz için onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde bu vatan topraklarımız huzur içerisinde. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Ardından Kilitbahir'e geçin. Kale ve çevresinde sakin ve sade bir noktada müzik performansını hızlıca gerçekleştirin. Performans notları. Müzik en az 30 dakika sürmeli. Her zaman yaptığımız gibi. Kurulum sade tutulmalı. Tarihi dokuya saygılı davranılmalı. Konuşmalar minimumda tutulmalı. Bu bölümde esas mesaj melodilere yer verilmeli. Bu bölüm tarihe bir selam, bugüne bir ses bırakma bölümüdür. Kilitbahir'den yükselen her nota demişler. Ekibimiz yine hazırlığını çok güzel yapmış. Çanakkale Kilitbahir'e doğru yolumuza devam edelim. Rotamız müzik sizlerle. Evet, yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Çanakkale'de şehit askerlerimizi ziyaret edeceğiz. Onlar için dualar edeceğiz. Orada şarkı söylemek de zor. Yani insan duygulanacağız muhtemelen. Türkiye'nin tarihi yani. Geç baktığın zaman Türkiye'deki Türkiye'nin mücadelesi yatıyor orada. Duygulu bir atmosfer olacak. Bence çok da keyifli olacak. Bir yandan da onları düşünerek müzik yapmış olacağız. Repertuarı da ona göre ayarlayalım. Böyle Türkiye genelinden türküler ama böyle daha böyle içli türküler. İşte Çanakkale türküsü okuruz belki. Duyguya göre hareket edeceğiz. Bugün Çanakkale'de şehitlerimiz için, bütün halkımız için türküler söyleyelim. Şehitler için yakılan türkülerden bence bakalım. Bulabilirsek onlardan seslendirelim. Onun dışında Çanakkale'nin güzelliklerini...

0: Ağzına, yüreğine sağlık Süleyman. O kadar güzel okudun ki. Ben aslında müzikte böyle biraz sadeliği seven bir adamım. Ben bu toprakların müziklerini seviyorum. Yani bu topraklardan çıkan, buğdaydan çıkan, yeşilden çıkan, çaydan çıkan, çamdan çıkan türküleri seviyorum. Ve bu türküler de zamanında aşıklar tarafından bir saz eline alarak, mesela askerde işte ranzada bağlamasıyla türkü söyleyen bir adamı gördüm aslında. Sen bunu söylerken.
1: Yani
0: Açı ver, açı ver cepkenini, elmas gerdan görünsün. Sözü yani tek başına zaten büyük bir sanat içerisinde. O yüzden bazen türküleri böyle çok fazla aranjman yapıp çok fazla böyle şey derler bizim orada Karadeniz'de. Ças turu çus turu derler aslında bu tarz şeylere. Bu tarz şeylere gerek yok. O yüzden tekrar ağzına yüreğine sağlık.
1: teşekkür, sağ
0: Cengiz
1: ol
0: abiden
1: sana.
0: sonra, Cengiz Özkan'dan sonra
1: Estağfurullah, hani büyük.
0: en çok beğendiğim eser oldu yani bu senden dinlediğim. Tekrardan yüreğine sağlık. Kırmızı
1: Sağ
0: Buğday'ı
1: olasın
0: böyle
1: abi.
0: dile getirdin. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Rotamız müzik Çanakkale'de ve bu kutsal topraklarda.

0: Hoş geldin Coşkun kardeşim.
1: Hoş bulduk Erbarım, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Sert Hanım, Murat Süngüm. Hoş geldin. Şu her bölümde yaptığımız doğaçlamalarla bir albüm herhalde yaparız.
1: Albüm çıktı ya.
0: Çıktı.
1: Albüm zaten çıktı, şu anda ikinciye geçiyoruz.
0: Çok güzeldi yine. Evet, evet.
1: Güzel bir muhabbet oldu yine.
0: Ellerinize sağlık.
1: Hepinizin.
0: O zaman bölüm başlasın. İstanbul Düetri'ye başlıyor.

0: Coşkuncum, ya senin ellerine, ağzına
1: Eyvallah.
0: sağlık. Bu özellikle ne diyor orada? Su yolunda, yani su testisi, su doldururken. Şimdi Alaca Geyik diye Yaşar Kemal'in bir Ala Geyik, pardon, öyküsünü okudum da, efsanesi, Ala Geyik efsanesinde yine orada işte su dolduruyor bir kız. Başka birisi geliyor, ona aşık oluyor. Ya bu türkülerde çok fazla geçiyor ama bu özellikle bu çok etkiledi beni. Çok güzel bir
1: Çok güzel bir
0: aşk.
1: türkü. Çok seviyorum Ferman'ım. Okan Murat Öztürk, Ankara'dan selam olsun. Onun bir albümde, eski bir albümde dinlemiştim. Oradan böyle gönlümde kalmış. Tam da dedim, yeri geldi böyle. Hissettik, çok da ustalar çok da güzel çaldılar. Öyle bir
2: Yani bam teline dokunuyor.
0: Çok.
1: acayip bir türkü yani. Çok güzel bir türkü.
0: Peki bundan sonra?
1: Yalçın Tura'ya, büyük ustaya
2: Büyük
1: ait,
2: usta.
1: söz müziği kendisine ait Ay Ümmühan diye bir türkümüz
0: Ayın
1: var.
0: Nuhan.
1: Çok güzel bir beste. Halk müziği formunda.
2: Ama
1: Yani
2: Yalçın Hoca'ya
1: evet.
2: baktığınızda hani form olarak Batı
1: Batı
2: müziği
1: müziği
2: kökenli
1: kökenli.
2: gelip yani bu derece halkın nabzına inecek melodileri bize iletmesi de yani takdire şayan.
1: %100 doğru.
0: Yani
1: Evet.
2: bir
0: Bu
2: bakıyorsunuz
0: güzel bir
2: hani
0: bilgi.
1: Evet.
2: film müzikleri olsun,
1: Evet.
2: yapılan düzenlemeleri olsun. Demek ki bu daha önceye geldiğinizde Batı müziği de entegre olabiliyormuş ve insanlara böyle dokunulabiliyormuş diye
1: Yani
2: bir
1: bunu
2: dipnot düşmek lazım.
1: söylemesen, çok doğru söylüyor Murat, çok acayip bir yere yani geldi. Hani bunu birine demesen ki bu bir bestedir, bu bestenin sahibi de Batı müzik menşeli bir hocadır. Buna bence kimse inanmaz. Yani o kadar ayağı toprağa basan bir insandan çıkmış bir şey ki. Hani çok doğru, katılıyorum. Zaten hani bence halk müziğinin abi böyle bir bu kafada üretimlere ihtiyacı var. Hani
2: Tabii.
1: var olan hep yemekten, tüketmekten ve onun
2: Evet.
1: üzerine böyle gereksiz savunuculuk yapmaktan ziyade, bence bir yerden sonra bu şekil, yani o kokuyu da hissedebildiğimiz, dokuyu da alabildiğimiz, melodik olarak, söz olarak, yani baktığın zaman abi inanılmaz bir eser bence. Bence çok güzel bir örnek. Hepimiz için, yani benim için, herkes için de bence bu noktada önemli.

0: bir örnek türkü.
1: Ya
0: Selam
1: eski,
0: olsun hocaya.
1: selam olsun, evet. 60'larda 70'lerde hep okuyoruz ya işte Cem Karacalar, Barış Manço'lar, belki daha da bile eskisi. Yani önce Batı müziğiyle coverlar yapıp başlıyorlar.
2: Aranje dediğimiz işte Batı
1: Aranje
2: müziği.
1: dönemi değil mi?
2: Tabii.
1: Ondan geçiyor ama sonra öyle bir kaynak var ki doğuda, onu alıp başka bir forma dönüştürüyorlar. Bu dediğiniz belki hani benzer bir örnek olmayabilir ama yine de bana bir anda onu anımsattı. Yani iki tarafı da samimice alabiliyorsanız, ikisi de varsa, o ikisinin bilgi birikimi ortaya çok enteresan bir şey çıkartıyor.
2: Evet. İşte Yalçın Hoca en büyük
1: Evet.
2: örneklerden birisi
1: Çok
2: zaten.
1: büyük bir örnek, evet. Kesinlikle öyle yani. Bu
2: Evet.
1: türkü de o yüzden çok kıymetli yani. Ben çok severim bunu da. Ayfer Vardar okumuştu o bir albümde. Selam olsun. Onun muhteşem yorumundan ben de böyle esinlendim. Programda okuyalım dedim.
0: Şimdi burada ne çıkacak? Ben çok merak
1: Ben de.
0: ettim o zaman. Hadi.
1: Hadi bakalım.

Biz bu saçma dünyaya olanları unutmak çok zor, inan bana. Yazdığın satırlar bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüden geçiyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüya mı bu, gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehir beni esir ediyor, kendimi alamıyorum. Bir kez gelmişsin bu saçma dünyaya olanları unutmak çok zor, inan bana. Yazdığın satırlar bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüyü yakıyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüya mı bu, gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehrin içine çekiyor, kendimi alamıyorum.

Bir kez gelmişim saçma dünyaya. Olanları unutmak çok zor, inan bana. Sevdiğin insan bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprü yakıyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, biri de sevgili. Rüyamı bu gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehir beni esir ediyor, kendimi avlamıyorum.

0: Arkadaş, bir şarkı bakışarak bu kadar farklı ve acayip bir şekilde düzenlenebilir.
1: Elinize
2: Ayakta
1: sağlık.
2: alkışlıyorum ikinizi. Muhteşem çaldınız. Bana hiç ihtiyacınız yoktu. Çok
0: Ben
2: güzel
0: ikisine
2: oldu.
0: uydum.
2: Evet.
0: Ama şuradan senin de bir katılmanı beklemedim. Yani
2: Vallahi
0: dinleyici
1: Ferman Hanım,
0: konumundan
1: ben
0: ben çalım konumuna bekledim açık
2: tam
1: söylüyorum
2: kumuzu
1: ama.
2: elime attım ki baktım Murat bir şeyler girdi, çalmaya başladı dedim. Tamam, çok güzel çalıyorlar. Hiç boşuna şimdi.
3: Biz de istedik ama gelmedi.
2: bir dahaki ne olsun o zaman.
0: Bir dahaki
1: Bir alacaklıyız.
0: başka bir programda 10 dakika bir tek sen
2: Evet, tek
0: çal.
2: ben bu şarkıyı ama.
0: Tek bu şarkı.
2: O zaman Murat da söyleyecek falan.
0: Süper.
2: Eyvallah, elinize sağlık. Ağzına sağlık kardeşim.
0: Mangadan Bitti Rüya yaptık.
2: Evet, güzel oldu. Çok güzel oldu.
0: Evet. Şimdi Sinem Hondaroğlu bizimle birlikte olacak. Sinem hoş geldin.
4: Hoş bulduk
2: Hoş
4: Ferman.
2: geldin.
4: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Biz Sinem'le aslında demin konuşurken Coşkun'un biz 10 sene önce tanışıyormuşuz ama benim müthiş hafızam yüzünden
2: unutulmuş.
0: Ben unutmuşum onu. Şimdi Sinem bana onu hatırlattı. Bizim bir program, akustik program
4: Akustik,
0: çekiminde
4: evet.
0: çalmışız.
4: Canlı kayıttı.
0: Bugün de bir kayıt için bir araya geldik ama bundan önce asıl biz UNESCO'nun Yunus Emre yılı vardı. Geçen sene UNESCO Yunus Emre yılı ilan etmişti. Biz de çok özel bir müzikli gösteri, yani böyle
4: Dev bir
0: animasyonlarla, dev bir
4: orkestra.
0: orkestrayla onları hazırlamıştık. Orada yine birlikte çalıştık. Hatta Sertan Sinem,
4: Evet.
0: ben orada
2: Üçlü.
0: birlikteydik.
4: Sertan'ın düzenlemeleri.
0: Bir bahsetsene, çünkü oraya siz modern folk olarak geldiniz değil mi?
4: Evet,
0: Yanlış hatırlamıyorum.
4: orkestramızın bir bölümü geldik. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu. Gerçekten ülkemizin en müstesna topluluklarından birisi. Ben 12 senedir oradayım. Ve Yunus projesinde de orkestramızın bir bölümüyle orada biz de vardık.
0: Enver abi tabii.
4: Evet, Enver Meralı
0: Selamlar
4: yanımızda,
0: olsun
4: evet.
0: ona burada. Ben aslında böyle çok basit, hatta çocuksu sorular sormak istiyorum. Çünkü şöyle mesela, seni bu neye çeken ilk dürtü neydi? Müziğe başladığında bir, yani nasıl müziğe başladın? Aslında oradan bir konu
4: 15
0: açalım.
4: yaşında başladım ney üflemeye ve 23 senedir
0: Ne teşvik etti peki seni?
4: babamın keman hocası teşvik etti. Tabii o yaşta bir çocuk için ney çok büyük bir manaya sahip bir enstrüman. Yani size işte dokunduğunuz zaman hemen ses vermeyen, çok mücadele etmeniz gereken, ulaşmanız gereken bir çalgı ney.
0: Biz o sırada flüt
2: Ben yine aynı. Ben de değişen bir şey yok yani.
0: Sen
2: Benle
0: de
2: geldi, benle gider.
0: Coşkun, sen de mi o yaşta başladın?
2: Yok, ben daha ufaktım ya.
0: Daha
2: Yani
0: ufaktın.
2: daha ilkokuldan önce benim temasım sazla. İşte herhalde son nefese kadar
0: En
2: yarenimiz,
0: küçük bu.
2: yoldaşımız.
0: En küçük kim başladı burada, merak ettim.
2: Bendir.
5: Yok,
0: Kaç?
5: bana bakmayın.

0: Zaten öyle doğdum.
1: Bir mi?
0: Ben öyle doğdum.
1: İki mi? Üç mü?
0: Hani şöyle bir tabir vardır ya, bazı markalar vardı işte 200 yıllık geçmişimiz diye böyle
2: köklü tarihimiz falan
0: duyarlar. Benim üçüncü kuşak, yani dedemin soyadı Rust. Hani öyle bir kökten...

0: soracağım. Aslında şunu söyleyip belki bir dur, onu söylemeyip Yunus demişken şimdi bana seni gereksini yapalım mı bir tane?
1: Yapalım.
0: Orada o Yunus gösterisinde konserinde yapmıştık. Şimdi onu tekrar bir yad edelim o zaman.
2: Hadi.
0: Coşkun'la Murat'ta.
2: Eyvallah.

0: Bizi yine o güzel günleri götürdün, o konser, prova yaptığımız günleri.
1: Nefes nefes
2: teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepinizin ellerine sağlık.
0: Teknik sorular da sormak istiyorum ama kimseyi de sıkmak istemiyorum.
3: Evet.
0: Şunu söyleyeceğim ama bizim gitaristimiz Yağmur konuk olmuştu bize. Yağmur'un babası da Neyzen.
2: Evet.
0: Ve bizim her albümde açılışta Yağmur'un babası ney çalardı. Ali amca ona da selam olsun dedi.
3: Selam olsun.
0: Bizim müziğimizde yeri çok farklı. Mesela ben İstanbul'a ilk taşındığım zaman Niyazi Sayın, Necdet Yaşar albümleri vardı.
3: Evet, Niyazi hocamızın evet. da.
0: Yani o ney ve tambur sesleriyle Beşiktaş Üsküdar arasında git gel git gel beni çok...
3: Sen bence çok doğru bir albümle başlamışsın.
0: Evet.
3: Yani gerçekten. Ney ve tambur dinleyeceksen iki büyük üstadı.
0: Ondan sonra pek dinlenilmiyor.
3: Necdet Hoca, Necdet Hoca rahmet olsun.
4: Allah rahmet eylesin.
0: O dönemde yani.
3: Niyazi Hoca hala sağ. Ellerinden öperiz. Evet. Çok severim. Büyüğümüzdür. Onlar çok kıymetli. O albümler zaten değil mi? O iki sazın münasebetini en iyi anlatan belki
2: gerçekten.
3: Evet. En iyi anlatan.
4: Tabii canım.
3: En derin anlatan, bırakan kayıtlar bence.
0: Sizler çalışma fırsatı da
3: ya ben estağfurullah ben değil.
4: Ben çalışamadım hocayla evet. ama hani
0: ama bilme tanışma.
4: Tabii onu... tabii. Yani tanışma münasebetimiz var. Ama hoca şu anda yaşayan tarih gibi. Çünkü tabii. hani evet. öyle bir ekol ki şu an çoğu ki Sinem daha iyi bilir. O ekolden gelmek üzere kuruludur. Biz ekol olarak, Neyzen olarak iki tane Aka Gündüz Hoca ve Niyazi Sayın ekolünden gelir. Aka Hoca Allah rahmet eylesin. Rahmet eylediği için şu an elimizde kalan tek yani örnek olarak canlı dinleyebileceğimiz ve o uslubu alabileceğimiz tek şahıs şu anda hala ders niteliğinde insanlara evet. çok şey veriyor.
0: Peki bu enstrüman için yani ses nasıl biz solist olarak gırtlak ses çok önemliyse mesela gününe göre nasıl kendini antrenman yapıyorsun ya da çalışma disiplinin ne oluyor bir konsere çıkmadan önce?
2: Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı ikincilikle bitirdim. Ve orada tabii orası bir batı müziği konservatuvarı ama ben enstrümanımı klarnet ve flüt metotlarıyla bu o etütlerin pratiklerini çok yaptım.
0: Hmm.
2: Bu bana ne sağladı? Ben 10 sene TRT Ankara Radyosu'nda, orada orkestralarda, işte televizyon programlarında, radyo kayıtlarında görev yapıyordum. Fakat bir yerden sonra bunun daha ötesi olabilir diye düşündüm hep. Yani benim duygu dünyamı daha çok ifade etmem gerekiyordu. Yani bir klasik eserden... ziyade daha büyük eserlerde var olabilirim diye düşündüm hep. Ve öyle de oldu. Yani çok uzun yıllardır, bir 17-18 senedir hep büyük orkestralarla çalışıyorum. Tabii bu yaptığım pratikler bana çok geri dönüşü oldu. Neden? Yani bir orkestra şefi önünüze bir parti

0: opsiyon koyuyor ve orada işte bunu böyle mi yapayım diye düşünme şansınız olmuyor bazen. İşte orada da benim çok uzun saatler, günlerce, ki ben hala çok pratik yapan bir insanım, acelite, ama neyin de nazik dünyasından çıkmadan böyle bir denge içerisinde enstrümanını yorumlamaya çalışıyorum.
1: Şey galiba değil mi Sinem, yanlış anlamadıysam. Büyük orkestra dedin, yaylı yani. Senfonik orkestra
0: Evet, senfoni
1: diyeceğim, bahsediyorsun.
0: orkestralar,
1: Anladım.
0: Popüler müzik yapan orkestralar.
1: Ha, klasik yani icraların dışında, Türk müziği icraları
0: Evet.
1: yapan ekiplerin dışında
0: Aynen
1: diğer
0: öyle.
1: dünyada. Tabii okuduğu okul münasebetiyle hani teknik olarak da değil mi, notasyon olarak da,
0: Evet.
1: icra hani kapasitesi olarak da diğer işte batı menşeli nefesli enstrümanlardan tabii ki teknik olarak da bir şey aldığı için
2: Tabii. Hmm.
1: oraya müzikal olarak entegresi tabii ki
0: Fakat bunu
1: onu
0: doğru yorumlamak lazım. Yani
1: evet.
0: şimdi az önce çaldığımız Bana Seni Gerek ilahisinde orada da neyin kendi dünyasını sunmanız gerekiyor. Yani başka bir şey yaparsanız da komik olur. O yüzden hani bir
2: Evet.
0: eser yorumlamak, yani büyük resmi görmek aslında.
2: Ya öyle, şimdi söylerken de bu özellikle ilahilerde ben mesela tedirgin oluyorum. Demin de böyle tam sonunu ya, doğru mu söyledim, yanlış mı, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama sonuçta buradan gönülden herhalde veriyorsan,
1: Hakikat
2: o
1: odur.
2: karşı tarafa
1: Vermem.
2: geçiyorsa
1: Evet.
2: dinleyiciye, o zaman o yorumlar, hatalar kabul
1: Estağfurullah.
2: edilmiyor.
1: Hata, kusur yani görecek şeyde kimse, bence yani öyle bakmamak lazım
2: Yani.
1: tabii hikayeye. Yani bu iki sazda mesela hani ney ve bası, bağlama bizim geleneğimizde aslına bakarsan müzikten çok farklı, yani müzikten başka kutsiyetler atfedilmiş,
2: Tabii.
1: manalar eklenmiş enstrümanda şimdi.
2: Evet,
1: Yani
2: evet, evet, evet,
1: işin
2: evet.
1: tabii ki işin bir de o boyutu var. Hani bu sazların icrası da o kaynaklardan bezenerek aslında işte duygusu, yorumu, tavırı değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Naçizane yani affına sığınarak
0: Estağfurullah.
1: anlatıyorum.
0: Evet. Ne demek?
1: Oradan çok etkilenmiş ve hani bir yolun, bir manevi ekollerin münasebetiyle aslında kendi varlıklarını şekillendirmiş
2: Evet.
1: enstrümanlar. Bir kültürü, bir yolu anlatıyorlar yani. O yüzden taşıdıkları, hani onların taşıdığı miras çok kıymetli her şeyden evvel.
2: Doğru.
1: Haliyle tabii o kültüre de temas eden bir o icra mantığı, tavrı, sesi, sadası var. Onu söylemek istiyor. Ben öyle anladım en azından
0: Evet.
1: naçizane olarak. Hani oradan da ya da oraya dokunmadan olamayacağını.
0: Ahmet
1: Evet.
0: Adnan
1: Evet.
0: Saygun'un bir sözü var.
1: Evet.
0: Geleneği köklerinden kopartmadan
1: Evet.
0: modernleştirmek
1: Evet.
0: diye. Şimdi bir geleneksel
1: Evet.
0: enstrüman çalıyorsak bir tuğla da bizler koymalıyız.
1: Kesinlikle. Yani işin tabii ki yeni yani upgrade kısmı tabii ki olacak yani. Hani tabii ama şimdi gelene ek diyoruz ya, gelenek öyle bir şey
2: Gelenek.
1: zaten.
0: Evet.
1: Hani
2: İlahi upgrade etmeyelim.
1: tabii. Ona gücümüz yetmez. Ona gücümüz yetmez yani. Ama hani bu farklı işte bu temaslar, farklı yorumlar bence
2: Evet.
1: çok kıymetli yani bu anlamda. Gönlüne sağlık. Çok
2: Söylenecek en
1: keyifli
2: güzel
1: bazen.
2: şeyi
1: Evet.
2: Sinan ve Coşkun söyledi zaten. İyi ki geldin, iyi ki
0: Çok
2: bizimleydin.
0: teşekkür ederim.
2: Kişisel
1: Sağlık,
2: olarak
1: gönlüne
2: beni yine
1: sağlık.
2: işte o Niyazi Sayı, Necdet Yaşar dönemlerine
0: Ay ne
2: götürdün.
0: kadar güzel, çok
2: Seni
0: sevindim.
2: gerçekten dinleyince benim tüylerim diken diken oluyor.
0: Çok
2: O
0: teşekkür ederim.
2: konserde de videoda da tüm arkadaşlarım onu söylemişti. Yani sen o kareye geldiği zaman herkesin tüyleri diken diken olmuştu.
0: Harika.
2: İyi ki bizimlesin.
1: Nefesine
2: Herkesin.
0: Sağ olun.
1: Vallahi çok
0: Sağ
1: mutlu
0: olun. Çok
1: ettim.
0: teşekkür
2: Tüm
0: ederim.
2: ekibe de selamlar.
0: Sağ
2: Şimdi
0: olun.
2: bir doğaçlama yapacağız Sinem'le
0: Harika.
2: birlikte ve veda edeceğiz.

Bir koro şefi ve hoca olarak yaptığı çalışmalarla Türk halk müziğine hizmet eden Adnan Ataman, 1926'da İstanbul'da doğdu. Babasının girişimiyle İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Folklor Tatbikat Topluluğu'nun 1953'te açtığı sınavla saz sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Babasının 1960'da şeflik görevinden ayrılması üzerine 1961'de bu topluluğun şefliğine ve yöneticiliğine atanan sanatçı, konserlerde bir şef olarak repertuar konusundaki seçici tavrıyla öne çıktı. 15 Ağustos 2014'te vefat eden Adnan Ataman, yönettiği 500'ü aşkın konserle Türk halk müziğini sahneleme tekniklerinin gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta şarkılarına bayıldığım genç, pırıl pırıl bir arkadaşım, kardeşim geldi. Fikri Karayel bu hafta konuğum. Hoş geldin Fikri'cim.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Ümit abi.
0: Seni gördüğüme çok sevindim.
1: Ben de aynı şekilde, yani ilhamını tahmin edersin üzerimde.
0: Çok yaşadım.
1: Yani tanışmak isterken böyle karşına oturmuş seni dinliyorum burada. Aa, bir metre var aramızda. Bu harika bir şey.
0: Ben de büyük heyecanla seni bekliyorum.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş çok buldum, teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Seni çok merak etmiştim. Özellikle Yol şarkından sonra onu da okuyacağız mutlaka. Ama özellikle seninle çok tanışmak istemiştim. Yani şarkılarını dinledim ve çok olgun bir yapı var içerisinde, sözlerde, bestelerde. Çok başarılı buldum. Gerçekten çok sevindim. Böyle güzel şarkıları yeni arkadaşlarımızdan duyunca ben inanılmaz mutlu oluyorum. Bambaşka bir tatlı bir kapı daha açılıyor ya, çok mutlu oluyorum. Tekrar hoş geldin. Seni araştırırken tabii ki ekibimiz de sağ olsun. Müzisyenliğini biliyorum, şarkı söylemeni, şarkı yazarlığını. Ama bir tık daha geriye geldiğim zaman biyokimya gördüm. Yani evet, çok doğru. Acayip.
1: Böyle yani bilime büyük merakım var. Değil mi? Hala var. Zaten okuduğum yerde kalmadı hiçbir şey. Bayağı gelişti. Ben bu arada biyokimyayı bitirmeyen bir insanım.
0: Biliyorum. Evet.
1: Son sene tezimi yapıyordum. Çocuklara kötü örnek olmayayım. Kesinlikle çok pişmanım. Keşke bitirseydim. son senemde bıraktım işte tezimi yaparken.
0: Ama severek girdin yani. İnsan bedenini, evet, insanın içini de merak ediyorsun. Çok, yapısını.
1: Çok değerli bilgiler aldım oradan. Yani kimya bilmek, fizik bilmek, biyoloji bilmek, insan, yani bence her insanın bilmesi gereken değil şeyler mi bunlar? Hayata büyük dahil olan bilgiler yani bunlar her günkü hayatımıza. Öyle. Müziğime ne kadar ilham verdim.
0: Ama zaman onu da soracağım. Yani müziğe iş nasıl geçti onu çok merak ediyorum. Ama Kıbrıs doğumlu olduğunu biliyorum. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ve İngiltere'de de eğitimini galiba orada ya da orada yaşadın galiba.
1: Doğru. Ben 10 yaşındaydım İngiltere'ye taşındığımızda. Sonra 25 yaşında falan geri döndüm Kıbrıs'a.
0: 15 sene mi geçti orada?
1: Vallahi 15 sene geçti orada. Bir de yani insanın hayatında önemli seneler yani 10 yaştan 25 yaşa
0: İnanılmaz
1: kadar.
0: Fark eder, anladın mı? Ama müzik anlayışına mutlaka faydası dokunmuştur yani.
1: Elbette.
0: İngiltere, Londra bu işin merkezi yani.
1: Elbette, orada birlikte çalıştığımız çok değerli arkadaşlarım vardı. Güzel insanlar tanıma fırsatım oldu orada. Bir şeyler yazdık, çizdik, şarkılar söyledik orada da. Bir de albümümü zaten orada yazdım ben.
0: Değil mi?
1: Albümü bitirip
0: 2000,
1: okulu bıraktım.
0: 2014 yılıydı ilk albümü değil mi? 12 şarkılık bir
1: albüm. Evet, 2014 veya evet. 15. Tam şey olamadım. Ben 14 galiba. Sen daha iyi biliyorsundur.
0: Yok, ben de takip ediyorum. Şimdi biliyorum aşağı yukarı seninle ilgili dediğin gibi bütün şarkılarım da bir merakımdan. Yani bir şarkıyı beğenince ben ilk defa tanıyınca doğal şey yapıyorum hemen. Acaba başka neler yaptı diye hemen bir taramaya başlıyorum.
1: Diskografi araştırması.
0: Bayağı bir şey yaptım ama çok dediğim gibi canı gülden çok isteyerek, çok merak ettiğim için bunu yaptım. Müziğe de dediğim gibi herhalde o dönüm noktasını çok merak ediyorum. Bazen aileler çocuklara baskı yapıyorlar. Yani mutlaka bir eğitim olsun, bir diploması olsun diye. Senin için söylemiyorum. Bazı arkadaşların başına geldi.
1: Evet, bilmiyorum. Artık
0: severek
1: daha da,
0: ama sen girmişsin.
1: Yani dallanıp budaklandı artık kariyerler ve üniversitelerde okunabilecek bölümler de artık. Eskiden daha siyah veya beyazdı her şey. Hı. Şimdi aileler hala aynı mı bilmiyorum. Belki biraz kendilerini geliştirmişlerdir ama benim ailem çok akademik bir aile olmasına rağmen bana çok fazla baskı yapmadılar aslında.
0: Değil mi? Şanslısınız ama
1: böyle
0: süper.
1: Doktor olacağım falan filan. Ben kendi kafama koymuştum zaten bir şeyler.
0: Benim yıllar önce bir 25-30 yıl önce çok arkadaşım, çok müzisyen arkadaşım da bu başıma geldi. Ama bir tanesini de hiç unutmuyorum. Tak tak kapı çaldı. Bir arkadaşımdı Özgür diye. Ne oldu dedim, elinde çantası var ve klavyeleri, eşyaları, her şeyi. Abi dedi, ailem müzik yapmamı istemiyor dedi. Tamam dedim, arkada boş. Geçtim arkada, geçti arka tarafa, eşyalarını kurdu falan. Bir buçuk ay kaldı bende. Sonra ailesi dedi ki tamam, sen ne istersen onu yap, yeter ki yanımızdan ayrılma. Müziği seviyorsan müziğe devam et. Evet. O da devam etti nitekim zamanlar. 20-25'sindir devam ettiriyor hayatını. O yüzden bazen etkili olabiliyor. Çok da iyi bir şey yani, çocukların sevdiği şeyleri. Ya da ufaktan bahsediyorum, 10 yaşında gittim dedin ya, şimdi için söylemiyorum.
1: Doğrudur. Yani müziğe eğilimi olan arkadaşlarımız, özellikle yeteneği olan arkadaşlarımız her türlü kazandırılmalıdır yani müziğe.
0: Değil mi?
1: Aileler de üzerlerine
0: düşünüyor.
1: Müziğin
0: iyi bir yol arkadaşı olduğu.
1: Yapsınlar değil mi?
0: Değil mi? Kendileri tanımak için, insanın kendini tanıması için çok tatlı bir araç, çok
1: tabii
0: tatlı bir arkadaş, yol arkadaşı.
1: Evet.
0: Galiba bir tane şarkını hayal edemezsin. diye bir şarkım var. O galiba bir dizide veya filmde bir kullanılmış.
1: Abi onun çok onun ayrı bir kariyeri var benden bağımsız. Daha beni aslında çok da insan dinlemezken bilmezken hayal edemezsin bu film kariyerine başlamıştı. Sanırım böyle bir iki tane sinema filmi, birkaç tane de böyle bayağı bilinen dizide rol aldığı yani.
0: Öyle mi? Özellikle ilgin var mı peki dizi müziklerine, film müzikleri yapma olayında, scoringler vesaire?
1: Veya sevdiğim isimler var. Çok böyle takdir ettiğim müzisyenler, besteciler var. Bana öyle bir fırsat gelirse elbette en iyi şekilde değerlendiririm. Bunlar benim albümlerim için yaptığım şarkılardı. İlgi gösterdiler. Ben de seve seve.
0: Güzel ama iyi başlangıç
1: ödünç
0: olmuş.
1: Ödünç verdim.
0: Şahane olmuş. Hayal edemezsin, dinleyelim mi?
1: Seve seve.
0: Bekliyorum.

0: Harika bir şarkı. Bayıldım, bayıldım enerji.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani bir de şarkı okurken gerçekten yaşıyorsun ve yani çok tatlı bir enerji çıkıyor. Çok hoşuma gitti.
1: Abi çok teşekkür ederim.
0: Ya çok beğendim. Şeyi de insan ben hiç ilk defa dinliyorum vokalini. Vokal yapayım dedim. Yani insan dayanamıyor. Bir şey yapmak istiyor, şarkının içinde bulunmak istiyor. Ama çok güzel yaşatıyorsun gerçekten.
1: Kesinlikle buraya seni de duymaya geldim ben.
0: Ya,
1: o yüzden.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Besteni yaparken kullandığın, özellikle kullandığın enstrüman var mı? Veya home studio'un var, minik orada altyapıları hazırlıyorsun, üstüne bir şey çalışıyorsun.
1: Hı-hı, yani gitarla başladım şeye.
0: İşte o gitar ne zaman?
1: Abi şey aslında çok acayip. Mesela ilk albümü yazdığım yer benim bir tane yurt odası. Ve kağıt gibi duvarlar. Çok fazla duyuluyor falan. Sabaha kadar yazıyorum, çalışıyorum böyle. Bir elektro gitar var amfiye bağlanmamış halde. Ben albümün çoğunu mesela böyle sadece hani ancak kendim duyarak falan yazdım. Bilmiyorum, belki de o bile bir şey eklemiştir yani.
0: Kesinlikle.
1: Melodi, daha güçlü bir melodiye ihtiyacım oldu belki. Armoni çok fazla duymadığım için falan. Ondan sonra piyano kullandığım oldu biraz. Ama gitar yani genel.
0: Altyapıları peki, düzenlemeleri falan hepsini sen mi meydana getiriyorsun yoksa bir yardım alıyor musun? Destek aldın?
1: Çok önemli şarkılarda çok önemli destekler aldım. Kendi yaptığım şeyler de var. Yani basına, davuluna, hi-hat'ine kadar bilmem şurada açılacak, kapanacak falana kadar yazdığım, müdahale ettiğim şeyler bile var.
0: Ya çok özeniyorum. Düzenlemelerini de birlikte yapma şansına sahip. Çünkü kompozitörlük bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Bizim gitarla yaptığımız şarkıyı biz bitmiş halini kafamızda duyuyoruz onu. Yani vokalleriyle, altyapıları, her şeyiyle duyuyoruz. Ama bunu meydana getirmeleri gerçekten... kompozitörler inanılmaz bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Eksik olmasın aranjör arkadaşlarımız.
1: Kesinlikle öyle. İyi ki varlar.
0: Aynen öyle. Şeyi merak ettim, hani ilk besteni mesela, yani onu yani hissettiğin yaşı hatırlıyor musun? Ya da ilk böyle bir bu yaşta ben artık kendi bestelerimi yapmam lazım. Zaten mutlaka gitar çalmaya başlamışsındır, armoniler vesaire.
1: Evet.
0: Müzikle alakalı.
1: 4 yaşından itibaren mesela ben inanılmaz yoğun ilgilenmeye başladım.
0: Ailede var mı peki merak?
1: Yani müzik aşkı çok fazla var ailede. Çalanlar var. Yani bir kısmı piyano çalıyor, bir kısmı gitar. Babamın gitarı vardı işte dolabımın üzerinde. Onunla başladım.
0: Vay işte bunlar çok önemli.
1: Yani 4 yaşında, 5 yaşında bir davula oturma merakım oldu benim.
0: Öyle başladım. O yaşlarda oluyor ritme karşı.
1: Ondan sonra 8 yaş gibi böyle gitar dersleri falan başladı.
0: Çok iyi.
1: Halam zaten piyano dersi vermeye başlamıştı bana 6'larda falan. Yani böyle böyle gitti. Yani bir fade-in oldu, bir gayri gitti. Yani yavaş... Yavaş yavaş hayatıma girmeye başladı müzik burada.
0: Zaman da kader de biraz ittiriyor arkadan.
1: Öyle abi, bir de şeyi izliyoruz yani. İnsan özeniyor müzisyenlere şey çocukken özellikle. Çok onun gibi olmak istiyorum. Sizi görüyoruz
0: güzel,
1: televizyonda falan.
0: Çok yaşa.
1: Böyle olmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum dedirtiyor bize iyi müzisyenler kendin gibi. Bu da bizi harekete geçirdi. Herhalde bunlar tetikliyor zaten bizi.
0: Süper. Ben tabii ki artık çok sevdiğim ve seni tanımama sebep veren Yol şarkını dinlemeyi çok istiyorum. Provalarda da baktık. Yani çok yani inanılmaz güzel bir enerjim var. Şarkı söylediğin anda direkt şarkının içine giriyorsun ve ben de aynı moda giriyorum. Müzisyen arkadaşlarımız da aynı keyif aldıklarını düşünüyorum. TRT Müzik ekranlarında, Ümitli Şarkılar'da eminim bizi seyrederken seyircilerimiz bu keyif alacaklardır. Fikri Karayel, Yol.
1: Haydi gittik.

0: Şahanesin ya. Ne kadar güzel bir enerji bu. Çok hoşuma gitti. Ya zaten bu şarkıya bayılıyordum ama seni burada canlı olarak dinlemek gerçekten çok güzel. Yani böyle şu anda böyle içim pamuk gibi oldu yani.
1: Çok teşekkür ederim. Aynı moddayım şu an.
0: İyi ki varsın, süper. Yani bu şarkılar tabii ki çok birçok şey içimizde birikiyor. Elimizden gelse belki 10 sayfa, 20 sayfa yazsak bunları bitmez bu içimizde dökülen şeyler. Ama bunu bir 16 satıra, 20 satıra düşürmek, işte orada bu işin tatlılığı başlıyor. Ve bunu yapmışsın, bu sadeliği, şarkılarının sözlerinde yoğunluğu ve derinliği de katmışsın. Ve duygu çok tatlı ve sana çok yakışıyor yani çok...
1: Yani böyle bir hafta bu yorumla ben şey yaparım. Acaba burayı tekrar geri çalarım. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani hedeflediğimiz
0: şeyler. Kesinlikle söylenmesi gereken şeyler. Kesinlikle yani bu konuda yanındayım. Ben kesinlikle çok sevdim yani enerjini. Ve ben çok güzel devamını da getiriyorsun zaten. Bundan sonra çok tatlı gideceğine inanıyorum. Seni tanıdığıma dediğim gibi çok mutlu oldum. Özellikle bugün programa gelmen çok tatlı oldu. Şarkılarda ilham aldığımız şeyler oluyor. Daha doğrusu bizi tetikleyen şeylerden bahsettik. Şarkılarına bakıyorum. İşte yol, trenler.
1: Evet. Niye hep böyle mesafeler. Hüzünlüsün falan?
0: Yok, ben çok severim hüznü. Yani hüzün acıdan çok daha tatlı, güzel bir duygu, taşınabilir bir duygu. Ama onun içerisinde senin o tatlı umudun, ben de onu çok severim. Şarkının içinde o umudu kaybetmemek,
1: evet,
0: onun içine işlemek ve yola devam etmek çok besleyen bir şey. Özellikle ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde o ilk 6 yıl, 10 yıl inanılmaz mesafe ve hasretin getirdiği duygular vardı. Hı-hı. Onlar şarkılara döküldü. Seni de çok etkilediğini görüyorum.
1: Evet, galiba o yani alışkın olduğum ortamlardan da uzak kalarak belki büyümedendir ya da daha sonra, ama yani ben zaten bir dönemde bayağı bir çilekeş bir adamdım böyle, seviyordum yani şeyi. Kendimi üzdüğüm bir dönem de vardı yani. Hani şimdi artık bir üzüleceğim bir şey olduğunda bile içinde pozitif bir şey arıyorum yani onu şey yapmak
0: mi?
1: İçin. Tabii ki daha eski senelerde daha böyle hüzünlenip yazalım falan böyle dertli başım falan.
0: Ya abi, şu beslenme olayına ben takılıyorum birazcık. Yani sanatçının beslendiği şeyler. Geçen bir konumuz daha vardı. O da dedi, birazcık ben depresyonu seviyorum galiba. Yazmak şimdi tatlı bir sebep oluyor. Ben dedim, bana da oluyor şimdi. Üç gün dedim yağmur yağdı mesela. Ve içimde o kadar çok dolu duygular vardı ki çıkmayan bir şarkım o. Tamamıyla o yağmurun üç gün boyunca bana hissettirdiği bir şey. Hiç durmadı ama. Ama onun bendeki anlatımı, yani benim de içinde yaşadığım şeylerle o yağmur birleşmiş oldu. Öyle bir eser çıktı mesela. Evet. O halleri ben de çok seviyorum. Tek başına kalmayı ve oturup dinlemeyi. Bu dinleme olayını, yani içeriden dışarıya doğru taşıma olayını yapmak aslında çok kolay. Ama aynı zamanda dinlemeyi öğrenmek de enteresan bir iş, içeri dinleme olayı.
1: Tabii. İç sesi değil mi?
0: Evet, yani sonuçta şarkıları yazan arkadaşlar, şairler, düşünürler.
1: Evet, evet.
0: Yazarlar.
1: Onları dinlemek çok önemli. İşte örnek alıyoruz. Bir yerden de kendi içimizde bir şeyler oluşuyor.
0: Sen de oldukça var diye söyledim onu yani.
1: İnanılmaz. Bazen havadan topluyoruz değil mi böyle, evet, bir şeyler falan. Ben bu şarkıda mesela biraz öyle olduğunu hissettim. Yolu ben aşağı yukarı 20-25 dakikada falan çıktı. Sadece evet, şey kısmı sonradan geldi. Alıştım, eziyetin ya, kısmı.
0: Bridge'i koydum.
1: Onun haricinde abi böyle sanki havada duruyordu. Ben böyle...
0: Değil mi?
1: Burası.
0: Bizim bas Ahmet Hoca'ydı galiba şey Kurtalan Ekspres'te. Değil mi Ahmet Güvenç Hoca? Bu zamana kadar benim yaşadığım yani o olayı en doğru tarif eden, en yakın bana o geldi. O da şöyle bir şey söylemişti. Yukarıdan şöyle güzel bir enerji geçiyor. Biz sadece şöyle uzanıp tık oradan

0: aldığımız eserleri aşağı indiriyoruz veya onları duyuruyoruz diyordu. Bu evet. Çok yakın bir ifade. Ben de içeriden dışarı doğru taşma olayında, içerimde çünkü aldığı notlar oluyor. Onların da dışarı taşmasıyla birlikte acayip bir enerji çıkıyor. Bir şeyler, yani kendimizi ifade etme şansını buluyoruz. O şarkılardan bir tanesi daha. Trenler.
1: Bende miyiz? Aa, trenlerdeyiz, tamam.
0: Trenler. Ben özellikle biz konumuz geldi zaman bir iki üç şarkı güzel dinleyelim onu.
1: Seve seve.
0: Seyircilerimiz de şu anda eminim çok mutlular.
1: Üzülüyorlardır
0: şu an. Yok hiç. Biraz. Şu anda çok büyük bir onlara bence çok tatlı bir ruh haline getirdiğine inanıyorum ben.
1: Çok teşekkür ederim. Çok, yani bizim gibi hissediyorlarsa kesinlikle biraz olsun bir hüzünlenmişlerdir belki ama öyle
0: hüzün
1: olduysa.
0: Hüzün ama tatlı. Canımız
1: yarasın
0: sıkacak.
1: Değerli izleyicilerimize.
0: Tabii canım. O zaman trenler diyoruz.
1: Dedik.

0: Şahane. İnanılmaz. Yani çıktığın noktalar, şarkıda çıktığın, zirve yaptığın yerler de yani çok yani ben 14 sene bunu çözememiştim. Kendi sesine göre şarkı yapma olayını. Çok şanslı görüyorum seni o yüzden. Tam ses aralığına göre çıkabileceğin yerleri. Ben 14 sene sonra kendiliğinden albümünde galiba onu biraz
1: Müthiş,
0: keşfettim.
1: mükemmel bir albüm. Çok sevdiğim bir albüm.
0: Bir de tabii ki gençliğimde çok daha tizdim. Ciddi bir tenordum yani. Kadın tonundan okuyabiliyordum şarkıyı ama ses biraz zaman içerisinde pesleşebiliyordu.
1: Evet abi, hala inanılmaz iyi duyuluyorsun. Ben kulaklarıma inanamadım bugün. Provada da yani bana da motivasyon oldu.
0: Vallahi süper.
1: Yani
0: sevindim. Çok sevindim.
1: Başka bölümleri için kariyerimin çok yani motivasyon alıyorum şu an. Harika duyuluyorsun. Aynen, senin yazdığın şarkılarda da hep böyle bir tizlere acımıyorsun mesela. Climax'lar hep böyle tizlere falan çıkıyor. Ben okuyacağım zaman bir iki ton inmek durumunda kalıyorum şimdiden.
0: Gül Beyaz Gül'ü La Minör'den yapmıştım ilk yaptığımda. Aradan 3-4 sene geçti. Aşağı aldık bir buçuk ton. Plakçı geldi dedi ki benim bir de şarkımı mahvetmişsiniz dedi. Ya dedim o tondan okuyamıyorum artık. La değil. Fatih Ezmi Nur aldık şarkıyı. Bir buçuk ses aşağı aldık.
1: Canlıya mı müdahale ediyor?
0: Yok, illa o daha etkili çıkıyor o tizdeyken bazı şarkılar. Ama
1: Evet.
0: mesela senin de yaptığın o çıkış yerleri var. O çıkış yerleri de bazen nakarat kısa gelebiliyor. Tam doyurmuyor sanki. O duygu tam bir tatmin etmemiş gibi oluyor. Bu bölümleri çok güzel kullanıyorsun. Yani
1: Teşekkür
0: şarkının
1: ederim.
0: içerisinde. Ve şey çok güzel. Yani haykırıyorsun ama sistemin de çok yerinde ve çok tadında. Sevdiğini de asla unutmuyorsun söylerken de. Yani o sevgi baki kalıyor ya. İşte demin konuştuğumuz ümit gibi, umut gibi.
1: Evet.
0: Sevgi de baki kalıyor. Bu enerji çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim abi. Çok çok çok sağ olasın. Bunları duymak harika.
0: Şimdi hüzünlü şarkılar dedik. İçinde ama ümidi barındıran şarkılar dedik. Ama biraz slowduk. Birazcık diyorum bir enerji, hızlı bir şarkı söylesem. Belki
1: Canlanma
0: beraber
1: zamanı.
0: söylüyorsun nakaratını.
1: Canlanma zamanı.
0: Herhalde.

0: Yani ne güzel şarkılar değil mi? Bir anda bütün heyecanımızı, enerjiyi bambaşka bir noktaya getiriyor. Sezen Aksu şarkısı tabii ki çok
1: Evet.
0: yıllar öncesi, 88 olması lazım. İnanılmaz hala çalınıyor, söyleniyor. Çok tatlı bir şarkı. Bize de çok güzel bir enerji verdi. Sosyal medya dedim, seninle ilgili baktığımda Fikri Karayel yazdığımda inanılmaz olumlu güzel şeyler gördüm. Yani herkes gerçekten yazdığın şarkılara bayılıyor ve senin içtenliğine bayılıyorlar. Benim hissettiğim bu.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Geçiyor.
1: Yani güzel, evet güzel yorumlar geliyor. Çok sağ olsunlar. Senelerdir öyle. Böyle sevindiriyorlar beni. Valla ne diyeyim ki yani.
0: Varlıklarına teşekkür
1: Güzel
0: ediyoruz.
1: güzel devam
0: Değil mi?
1: etsinler bundan sonra.
0: Devam etsinler, bunu takip etme. Yani çok güzel. Bence biz bazı şarkıları yazıyoruz gecenin bir yarısı. Gitarla özümüzde bir kağıt kalem var. Gecenin o yarısında yazdığımız şarkılar yok olup uçup gidebilirdi.
1: Evet.
0: Böyle bu şarkıları insanlara duyurma şansımız olmasa.
1: Evet.
0: Ve tabii ki insanlar da bu şarkıları gönüllerine katınca şarkılar onların hatıralarında yer alıyor. Ve kendileriyle özdeşleştirebiliyorlar şarkıları. İyi
1: Evet.
0: ki varsınız diyoruz seyircilerimize, dinleyicilerimize de.
1: İyi ki, iyi ki anlamlandırıyorlar çıkardığımız sesleri, çıkardığımız şarkıları. Onlarsız gerçekten. Ancak işte iç sesimiz olacaktı kendi
0: Yok
1: kendimize.
0: olup gidebilir değil mi? Çok şükür öyle bir şeyimiz olmadı. Buraya kadar geldik. Konumuz var dediğim zaman ne olur güzel bir şarkı girer.
1: Evet.
0: Adı da Konumuz Var.
2: Gelme, daha da üstüme gelme.

0: Ellere sağlık.
1: Ne güzel okudun, ne güzel yükseltiyorsun vallahi ya. Mevlidler yukarı çıktıkça. Yani içinde saklamaman çok güzel bir şey. Yani o sıkışmışlığa sebebiyet verebilir çünkü. O insan anlatmadıkça derdini, ifade etmedikçe kendini bir sıkışma yaratabiliyor.
0: Çok doğru.
1: Ama ne güzel çıktın yukarıda. Yani o aykırışın, kendini ifade etme şeklin çok güzel. Yani çok
0: hoşuma
1: gitti.
0: Ufak ağlayabilir miyim daha falan? Ya, umarım herkesin de bir şekilde... sıkıntı yaradığı ya yaşadığı her şeyi
1: konuşmadıkça
0: dışa vurmasına
1: bitmeyen konular
0: sebebiyet yaratıyoruzdur.
1: Şahane bir sohbet ettik ama istiyorum ki seyircilerimiz de bugün canlı canlı seni dinlesinler ve olabildiği kadar çok şarkı okuyalım. Aşk elinde.
0: Hemen gelsin abi.
1: Dinliyorum.

0: Ne güzel yaşatıyorsun. İnanılmaz. Çok çok çok güzel. Yani gerçekten alıp şarkıyı baştan alıp yukarı doğru tırmandırıp yukarıya kadar ta ki derdini anlatıp aykırışın bitene kadar devam ettirip bir rahatlayıp aşağı doğru güzelce bırakıyorsun yokuş aşağı. Çok güzel. Yani bu rahatlama olayı çok hoşuma gidiyor benim. Yani uzun bir süre beste yapmamışsam biraz önce çıkınca çok müthiş bir rahatlama oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle abi. Belki de o da onu ifade ediyordur, o sondaki climax ve oh be falan demek değil mi?
0: Ya bir insanı sevmek çok güzel bir şey. Bir insana aşık olup ona hissettiklerini anlamlandırdığın şeyler oluyor. Belki daha fazla şeyler ekliyor olabiliyorsun. İçindeki sevginin
1: Ya.
0: yüksekliğinden, büyüklüğünden. Ama ne de güzel. Ya ben çok hoşuma gidiyor. Hayatın gerçekten hüzün de çok güzel bir tadı, lezzeti var. Çok canımızı yakıp da perişan etmedikten sonra, ki bazıları çok seviyor. Ben bazı arkadaşlarım bayılıyor.
1: Evet.
0: Sende de biraz o melankolik bir hal hissediyorum ama çok tadında sıyrılıyorsun işin içinden umutla.
1: Evet, yani böyle sırf hani acıtasyonu sevmiyorum. Hani
0: Evet,
1: onu
0: fark ediyorum.
1: sevmiyorum.
0: Fark
1: Yani
0: ediyorum, tadında.
1: bir klas bir şey kalması lazım. Bir kaliteli
0: Evet,
1: bir
0: evet.
1: hüzün yaşamamız lazım. Ona inanıyorum. Üzülürken de kaliteli bir hüzün
0: Yaşayan gibi.
1: yaşamaya çalışıyorum.
0: Yaşayan gibi.
1: Öyle yani öyle.
0: Bu şansının müzikle olması çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Şahane bir şey. Bu vesileyle ben her zaman şükrediyorum. Diyorum ki iyi ki böyle mesleğim olmuş, iyi ki böyle mesleğimiz olmuş.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok güzel bir, dediğim gibi her zaman söylüyorum, çok iyi bir araç. Müzik çok iyi bir yol arkadaş. Her zaman bütün genç arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Kendinizi tanımak için çok iyi bir fırsat bu. Bir enstrüman olur, bir şiire merakınız olur, söz yazmaya merakınız olabilir. Kendinizi ifade etmeniz çok tatlı ve güzel bir şey ve rahatlatıcı bir şey.
1: Evet, müzik yoksa o anlamda yanınızda herhangi bir şekilde kendinizi
0: Tabii.
1: ifade etmekten
0: Tabii
1: çekinmeyiniz efendim diyor.
0: sanatın birçok kolu var. Resim olabilir bu. Yani ben sinemaya çok meraklıyım mesela.
1: Muhabbet de bir sanattır değil mi
0: O
1: Ümit
0: da tabii
1: abi?
0: yerine göre. Senin şarkılarından daha dinlemek istiyoruz.
1: Öyle mi? Tamam tabii ki. Seve
0: Peki'cim.
1: seve.
0: Yani çok hoşuma gitti seni canlı canlı dinlemek ve eminim konserlerin devam ediyor ve bilmiyorum ama ben seni mutlaka gidip seyretmeyi isterim mesela bütün konser
1: Bekliyorum.
0: boyunca.
1: Bekliyorum. İlk fırsatta
0: Mutlaka.
1: ben de iadeyi ziyaret yapacağım.
0: Yaşa.
1: Onun dışında da görüşürüz inşallah.
0: Şimdi o zaman elimizde aşk değil hatıra zorlar. Nasıl bir şey bakalım.
1: Buyursunlar.

0: Aşk değil, hatıra zorlar. Aşk acayip bir şey. Yani çok çokça şarkı yazdırdı bana. Eminim sana da çok...
1: Nicelerine yazdırdı. Nicelerine inşallah.
0: Ben bir süre sonra artık... 23 yaşındayken başıma gelmişti. Bosna Savaşı orada. Gülendam diye bir şarkı yazmıştım 23 yaşımda. Sonrasında acayip başka şeyler, toplumsal olaylar vesaire, o tarz şeyler de insanı etkileyebiliyor. Böyle savaş elbette gibi şeyler, olumsuz şeyler. Ama biz tabii ki her zaman onları olumluya çevirme taraftarıyız. Başka etmenlerden de, yani başka etkilerden de yararlanmayı, onlardan da beslenmeyi uygun görüyorum. Sadece aşk alınca
1: sonra
0: hatıraları bizi zorlayabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ama yani aşk yoksa hatıralar var falan diye.
0: Yok, oldu ama sonrasında onu unutma zamanında hatıralar insanı zorlayabiliyor gerçekten. Çok doğru bir şey ve gerçekten zaman enteresan bir şekilde ilaç olabiliyor. İnsanların o zaman ilaçtır derler ya. İşe yarayabiliyor. Şimdi senin şarkılarından bir tane daha var. Çok güzel. Zor kurtarmışım.
1: Zor kurtarmışım tabii.
0: Kendi yani olayın içinden sıyrılmış gibi bir durum söz konusu.
1: Kurtarmışım ama zor kurtarmışım.
0: Zor.
1: Zor kurtarmışım.

0: sadece abartmışım.
1: Eyvallah.
2: Değil mi?
1: Çok teşekkürler.
2: Zaten abartmışım diyorsun ama yani o kadar çok sevilmiş ki, değil mi? Yani belki de acaba biz mi abartıyoruz bazen?
1: Kendimden diyorum, şüphelendim bu şarkıyı yazmadan.
2: Ben de şüphelendim. Yıllardır şüpheleniyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Fikri'cim geldiğin için. Seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Seyircilerimiz de eminim bu güzel enerjini hissettiler ve onlar da yaşadılar.
1: Çok teşekkür ederim. Burada olmak harika. Kendine iyi baksın. Bizi izleyen herkes de umarım yaramıştır bu tunlar onlara da.
2: Kesinlikle.
1: Sevgiyle kalın, aşkla kalın diyorum.
2: TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum Fikri Karayel'di. Çok tatlı bir arkadaşım. Gerçekten bugün tanıştık ama inanılmaz güzel bir enerji çıktı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Biri var kalbi.

0: Evet, kıymetli Gülşah kardeşimiz. Hoş geldin, şeref verdin.
1: Hoş bulduk.
0: Gülşah kimdir, nerelidir, kaç yıldır bu işi yapar? Şöyle 3-4 cümlelik bir alalım, ondan sonra türkülerimize devam edelim.
1: Tabii ki, Sivas İmranlıyım ben. Yaklaşık 7 yıldır müzikle ilgileniyorum. Çeşitli yerlerde sahnelerimiz oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Hemen bir türkü alalım senden,
1: hemen
0: sohbet
1: alalım.
0: Devam
1: tamam.
0: edeceğiz.
1: Tamam.

0: Gülşah Uçar, sevgili kardeşim. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Güzel icra ettin.
1: Güzel.
0: Sahne İstanbul'da yanılmıyorsam.
1: Evet, İstanbul'da. Çeşitli illerimizde de oluyor. Fırsat buldukça katılmaya çalışıyoruz.
0: Allah muvaffak eylesin. Sesin güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yorumlar da güzel.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi rahmetli Ali Kızıltuğ'dan sevgilisine, karısına yazdığı bir türkü var. Yani bunu sitem ederek söylemiş ama kötü bir şey dememiş. Üç kıta. Sözleri de dinlerseniz çok iyi olur. Buyur kardeşim benim.

0: Eser kimindi kardeşim? Güzel bir eser ama.
1: Nurettin Özcan'a ait.
0: Ha, bizim Nurettin Hoca'nın.
1: Evet.
0: Onun güzel türküleri var. Geçen biz, evet, Cem'le de konuşurken güzel. İstanbul diye bir türküsü var onu, inşallah ben okuyacağım. Bu arada herkesin bir kardeşi, bir ablası var. Doğurmadan da kardeş sahibi olunabiliyor. Evet. Benim de bir tane Rahşan diye bir kardeşim var. Hastane kardeşim yani. Hastanede biz onları.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Aynen, tedaviyi beraber gördük. Ben bu türküyü sevgili Rahşan kardeşime, Kahramanmaraşlıdır. Güzel bir türkü. Bir dumana gel diyelim, he.

0: Sevgili Gülşah kardeşim, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Pasinler dedim. Pasinler eski adı Hasankale. Benim memleketim.
1: Evet.
0: Güzel bir türküydü. Ağzına
1: çok
0: sağlık.
1: Çok severim ben de.
0: Bugün benim sevgili vokalistim, sanatçı kardeşim Sevgi Ateş sağ olsun kırmadı geldi. Program süresi içinde bizimleydi. Ben kardeşinden güzel bir türkü rica etsem okur musun?
2: Öncelikle dostluğun anlamı, arkadaşlığın anlamı dar gününde yanında olmaktır. Bu arada TRT ailesiyle olmak, TRT müzikle olmak, senin gibi güzel bir dostlu olmak, böyle güzel güçlü bir orkestrayla olmak başka bir güzellikti.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok senden hangi türküyü alacağız kardeşim?
2: Davut Sulayna ait Efendiler Bağı.
0: Dinleyelim o zaman. Buyur.

Ağzına yüreğine sağlık güzel kardeşim. Çok da güzel icra ettin. Mekanı cennet olsun Davut Sulari, büyük üstad. Arkadaşlar, bütün herkese rahmet okuduk. Bu arada Müslüm Baba demişken, ne yapalım biliyor musunuz? Tarzımın dışında da olsa bir sevda yüklü kervanlar yapalım. Onun da mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. O tür cevherler de geri gelmez. Buyurun.

0: Sevgili Gülşah Uçar kardeşim.
1: Evet.
0: Şimdi bizim bu haftaki konuğumuz sendin. Seni iyi ağırladık. Umarım bize memnun kalmışsındır.
1: Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Burada çok güzel bir program oldu.
0: Teşekkür ettim. TRT Müzik ailesini, bizi evet. izleyen herkese buradan selam olsun.
1: Sevgilerimiz olsun.
0: Alasmalık demeden önce son bir türküyü, bir uzun hava, bir de hareketli bir parçayla senden bitirelim.
1: Tamam.
0: Alasmalık şimdilik.

0: Bir koro şefi ve hoca olarak yaptığı çalışmalarla Türk halk müziğine hizmet eden Adnan Ataman, 1926'da İstanbul'da doğdu. Babasının girişimiyle İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Folklor Tatbikat Topluluğu'nun 1953'te açtığı sınavla saz sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Babasının 1960'da şeflik görevinden ayrılması üzerine 1961'de bu topluluğun şefliğine ve yöneticiliğine atanan sanatçı, konserlerde bir şef olarak repertuar konusundaki seçici tavrıyla öne çıktı. 15 Ağustos 2014'te vefat eden Adnan Ataman, yönettiği 500'ü aşkın konserle Türk halk müziğini sahneleme tekniklerinin gelişmesine büyük hizmetlerde bulunmuştur.
1: Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Orhan Gencebay. Yılların eskitemediği şarkıların söz yazarı, bestecisi, sesi. Hafızalara yerleşen, gönüllere işleyen öyle çok şarkısı var ki. Ne o şarkılar biter saymakla, ne de Orhan Gencebay'ın müzik yolculuğu anlatılabilir yazmakla.

Orhan Gencebay henüz 6 yaşındayken keman ve mandolin dersleri alarak müziğe bir başlıyor, bir daha da bırakmıyor. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları hep müzik, hep emek. Çaldığı sazlara bağlama da ekleniyor zamanla, tam burada. 20'li yaşlarının başlarında İstanbul Radyosu'nun sınavını başarıyla kazanıp bağlama sanatçısı olarak göreve başlıyor geleceğin Orhan babası.

0: Daha sonra Ver Elini İstanbul Plakçılar Çarşısı. Kısa zamanda söz yazarı ve besteci olarak duyuruyor ismini. Sevemedim Karagözlüm adlı eseri 45 sanatçı tarafından plağa okunuyor o dönemde. Orhan Gencebay'ın sesini geniş kitlelere duyuransa Bir Teselli Ver şarkısı. 1969 yılında çıkan plak satış rekorları kırıyor, Orhan Gencebay'ın sesi yurdun her yerinde yankılanıyor. Belli ki derdi olan teselliyi bu seste, bu şarkıda buluyor. Bu başarının tesadüf olmadığını yeni şarkılarıyla, yeni plaklarıyla da kanıtlıyor Orhan Baba. Batsın bu dünya, hatasız kul olmaz, benim dertlerim, ya Rabbim. Dedik ya, Orhan Baba'nın o unutulmaz eserleri saymakla bitmez.
1: Hatasız kul olmaz.

Plaklar, albümler, filmler. Orhan Gencebay ürettikleriyle 60'lardan bu yana sanat dünyasının içinde, merkezinde. Dile kolay, 400'ünü kendi seslendirdiği 1000'e yakın beste. Orhan Gencebay'ın gönül dünyasından izler var her birinde. O şarkılar ki hala dinleniyor, hala söyleniyor. İşte farklı yorumcuların seslendirdiği o unutulmaz Orhan Gencebay şarkılarından birkaçı.

0: Defter uşşaka bizi de kaydetsin.
1: Amin. Amin efendim.
0: Evet.
1: Ya.
0: Aşıklar makamı.
1: Ya.
0: Uşşak makamı zaten kendi tafsilatında aşıkların makamı olduğu hep ifade edilir.
1: Meyanda da diyor ya efendim, malumunuz sözünüzü kestim. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım. Demek ki benim bir günahım var ki diyor sen efendim o deftere beni kaydet. Varsa da affet de
0: varsa
1: o
0: da affet,
1: kaydet
0: evet.
1: diyor ya.
0: Ya bu işte birçok eserde münacaat biliyor musun?
1: Aa,
0: Yani
1: öyle
0: yakarış
1: efendim.
0: bunlar
1: Ya,
0: hepsi.
1: ya.
0: Yani beni de kaydet.
1: Hem ne zarif.
0: Evet.
1: Ne zarif bir yakarış.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yakarış yani bu. Baktığımız zaman hal
1: Bana diyor bir kere kulum de yeter diyor ya. Ha o işte yani bu.
0: Evet. Yani o uşakilerin efendim, o uşakların, aşıkların arasında olabilmek ne büyük bir
1: Ya.
0: devlet, ne büyük bir nimet.
1: Değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ya.
0: Baksana diyor ki, Hülya-i Visalin ile var dilde bin efkar.
1: Ya.
0: Aşkın ile mihnetlere ettin beni duçar.
1: Ya.
0: Hep bu ayrılık biliyor musun? Ta Bezme Eles'ten bugüne kadar gelen hayal içinde insanların hep bu ayrılıktan, o ayrılıktan şikayet. Dert bu.
1: Ya.
0: Gönlüme
1: Mihnet. Bir şey düşürdünüz bu söylediklerinizden sonra geldi. Müsaade ederseniz bir okuyayım mı bir dörtlük?
0: Eyvallah.
1: Mehmet Turan Yarar vardı tanırsınız Ankara'da çok
0: Evet.
1: kıymetli şair. Onun bir şeyi var bu minvalde sözü var. Şöyle diyor. Gözlerin var. Yani bitmez bir baharım var benim. Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim.
0: Allah Allah.
1: Dehre sultan etse ayar ihtişamım eksilir. Ben öyle ihtişamlı biriyim ki diyor. Beni dehre dünyaya sultan etseler o ihtişamım eksilir. Fakat sen kulum derken sınırsız itibarım var benim diyor.
0: Allah Allah.
1: İşte bu yani. O deftere kaydettiği bu.
0: Ya. Bak tecdid ola dersen
1: Ya.
0: yeni baştan bu dilini açar.
1: Ha.
0: Kaydet beni
1: Ya.
0: defter uşak ama.
1: Vallahi ediversin ya.
0: Evet etsin.
1: Ya.
0: Bizi de etsinler yani.
1: Eyvallah.
0: Uşaklar sınıfında inşallah bizi de sayarlar.
1: Ya.
0: Öyle ümit edelim bakalım. Tabi bu eser Enderunlu Ali Bey'e ait.
1: Ya.
0: Enderun tabi biliyorsunuz ki bu işin gerçek ocaklarından,
1: Amin.
0: gerçek icra dairelerinden, Osmanlı'nın kendi içinde, sarayın
1: Amin.
0: içinde barındırdığı çok
1: Amin.
0: mümtaz, çok mütena
1: Müthiş
0: bir...
1: insanlar
0: Evet.
1: yetiştirdiler
0: Bugünkü
1: efendim.
0: Cumhurbaşkanlığı, senfoni, işte efendim dediğimiz o yapılanma gibi, ama burada tabi bir
1: Eğitim var,
0: hakkın,
1: meşk var.
0: bir hakkın tabi
1: Ya.
0: Türk müziğinin bütün veçeleri, bütün makamlarının geçildiği,
1: Ya.
0: efendim akla gelebilecek aşıklar dahil olmak üzere
1: Ya.
0: Anadolu'da ne kadar varit olan kimler varsa hepsi kabul görüp bir neşe buldukları bir alan, bir yer, bir ocak.
1: Ya.
0: Hali dertlerini anlatabilecekleri bir kapı.
1: Ya.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir yapıymış vaktiyle.
1: Tabii,
0: Enderun.
1: tabii. Hocası efendim Dellalzade malumunuz. Yani
0: Evet.
1: İsmail Dede, Dellalzade ve Enderuni Ali Bey.
0: Evet.
1: Öyle bir silsileden geliyor.
0: Evet. Bir hakikat anladım. Dünyada her şey yalan. Alaaddin Hoca. Alaaddin Yalçın
1: Kaynağı ne
0: Hoca.
1: serim efendim o?
0: Evet.
1: Ya.
0: Saadettin Kaynak.
1: Vay efendim.
0: Yani bakalım niye yalanmış? Bir dinleyelim bakalım.

0: Eyvallah.
1: Enteresan.
0: Müthiş.
1: Yani güler görüyor. Gülerken ağlayan, ağlarken gülen mevzusunda her ikisinin de aynı kederle, aynı dertle neticelendiğine işaret ediyor burada.
0: Eyvallah. Öğrencisi ya, kaynağın biliyorsunuz
1: tabii,
0: Alaaddin Hoca'da.
1: Evet.
0: Bir gün nasip oldu böyle aynen sizinle ruberu böyle şarkı okudu. Müthiş bir deneyimdi. Sanki mikrofon varmış gibi böyle bir yerden ses geliyor. Sesin yerini arıyorum hoca şarkı okurken. Şöyle sırtına doğru bir uzandım filan. Şu sırtından geliyor ses yani buradan çıkıyor.
1: Allah Allah.
0: Yani orada sanki bir hoparlör varmış gibi bağlamış gibi böyle sırtından ses geldiğini
1: Tabii.
0: hissettim.
1: Çok volümlü,
0: Baktım
1: çok
0: hocam
1: güzel.
0: dedim sırtınızdan geliyor ses. Yapma ya öyle mi filan falan.
1: Kendisi zaten tıp doktoru. Olayın mahiyetine çok hakimdi yani. Ankara Radyosu'na da çok gelirdi. Allah rahmet eylesin hocamız.
0: Amin
1: Orada
0: efendim.
1: onun işte bazen böyle aylık konserler falan tertip edilirdi Ankara'da ve televizyona iş intikal ederdi. Önce radyoda kayıt yapılır, sonra televizyonda da çekimi yapılırdı o dönemler.
0: Ya.
1: Böyle bir ara holimiz var, orada oturuyoruz. Ben gittim koşa koşa elini öptüm. İşte oturduk, muhabbet ettik filan kendisiyle. Dedim ki çok güzel bir karciğer şarkınız vardı sizin. Dedim hocam. Taş plakları okumuşsunuz dedim vaktiyle. Ama güncelde hiç kimsenin okumadığı bir eser dedim. Sebebi hikmetin ne dedim. Niye acaba dedim kimse okumaz bu eser dedi. Hangisiymiş o dedi. Böyle. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası diye bir eser. Ben onu diskotekte taş plaklarda filan bulmuştum Ankara Radyosu'nun diskoteğinde. Dışarıya çıkarmak yasak, ortam sesiyle kaydedip dinliyordum ben hocayı. Böyle bir düşündü. Dedi ya dedi şey yapma hatırlayamadım dedi. Yani
0: Kendi
1: kendi
0: de unutmuş.
1: bestesi.
0: Ya.
1: Evet. Uzun zaman olmuş. Böyle bir mırıldanınca aa evet dedi. Ya dedi sen neymişin dedi böyle. Sen nereden buldun? Nasıl dedi bunu dedi. Allah Allah dedi ya. Doğru söylüyorsun dedi.

0: Bir de Hicazkar bir eseri vardı. O da taş plaklar okumuş. İçinde gazel okuyor. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın diye Hicazkar bir şarkı. Dedim hocam bu şarkıyı da dedim o zaman dedim edinmiştim, dinlemiştim falan. Dedi evet dedi doğru söylüyorsun dedi. O ilk dönem işte taş plak dönemlerinde falan. Hocanın da çok taş plak okumaları var.
1: Eyvallah.
0: Evet. Allah rahmet eylesin. Yani çok
1: Amin.
0: dolu. Kendisi zaten o Güneydoğu'nun o kesif zevki selimine haiz bir insandı.
1: Eyvallah.
0: Genetiğinde var. Kilisti kendisi hocam.
1: Tabii tabii kilisti.
0: Yani oradan intikal etmiş gelmiş.
1: Ya.
0: Oranın da mirasını taşıyor hoca.
1: Ya evi de kaynağın çırağı.
0: Ondan
1: Oradan
0: sonra
1: da var.
0: tabii bir de Saadettin Kaynaklı olan o birlikteliği ve işte onunla olan eğitimi.
1: Ya. Zeki Arif keza.
0: Zekâ, evet.
1: Ya.
0: Yani bu insanlar kendisi bak tıp doktoru olmasına rağmen musiki hayatındaki inceliğe ve zarafete bir bakar mısın yani?
1: Ya.
0: Hiç ihmal edilmeyen, hiç sarsılmayan, hiç örselenmeyen bir gidişi var. Allah
1: O,
0: rahmet
1: oluyor
0: eylesin.
1: demek ki.
0: Ya oluyor tabii. Evet. Yine hocayı çok seviyorum tabii. Ama yine çok sevdiğim bir kişiden bahsetmem
1: Evet.
0: lazım.
1: Çok yakın zamanda
0: Evet çok
1: Hakk'a yürüdü.
0: yakın zamanda kaybettik kendisini. Evet o da neyzen olmak hasebiyle. Onun o bütün ruhaniyetini, onun o ulvi giderini üzerinde mezzetmiş. Çok özel bir insandı Niyazi Sayın Hoca. Allah rahmet eylesin. Onun bir bayati taksimi var. Onu bir dinleyelim sonra konuşalım olmaz mı?
1: Olur efendim,
0: Evet.
1: buyurun.

0: Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin.
0: 5 dakika sussak mesela şimdi bundan
1: Yani
0: sonra vaktimiz olsa da şöyle dursak.
1: evet.
0: Ya.
1: Neyse dahası öyle bir şey işte yani insanın bütün ruhunu çine çeken, halden hale sokar insanı. Ben hocayı çok yakinen tanıyan bilen bir insan değilim. Sadece
0: Eyvallah.
1: icralarını falan
0: Ben Deniz de
1: sizde.
0: öyle.
1: Evet. Allah rahmet eylesin. Tabii çok büyük bir değerdi o da.
0: Ya.
1: Yani

0: bu bahsettiğimiz kabilden, bu efendim virtüözite manada tarif edilebilecek sınıftaki insanlardan bir tanesiydi hocam.
1: Tabii. O tür insanlar için eskiden malumunuz Hezarfen
0: Evet,
1: lakabını kullanıyorlar yani. Bin ilim
0: Ezerfen,
1: sahibi.
0: evet.
1: Ya gerçekten öyle
0: Tabii
1: hoca.
0: tabii. Yani bir
1: Ruhu şad
0: dönemin,
1: olsun.
0: tabii. Ve birçok insana, birçok neyzene de büyük kaynaklık etmiş. Yol
1: Eyvallah.
0: açmış.
1: Tabii.
0: Onların ufkunu açmış. Onları
1: Ya.
0: bu işe aşılamış.
1: Ya.
0: O zevki selimi bu insanların ruhuna üflemiş. Böyle bir enteresan, böyle bir güzel bir insan. İşte geldiler, yaşadılar,
1: Ya.
0: hizmet ettiler. Bin avaz bıraktılar. Avaze-i aleme ve göçtüler gittiler. Vakit tamam olunca öyle.
1: Ya efendim.
0: Herkes için mukadder olan gidiş bu. Yani ne yaparsan yap. Efendim, gene bu kabilden yine hep asla vazgeçemediğimiz Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. O da çok güzel bir eser icra edecek şimdi. Meyhane mi bu? Bezmi tarabbane-i cem mi?
1: Ya
0: Bu eseri okumuş.
1: Hacı Arif'in meyhanesi.
0: Evet. Bir bakalım, bir dinleyelim bakalım. Hoca neler yapıyor?

0: Mugan, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Müthiş bir icra. Yani tabii hafızlık çocuk yaşta bir defa Kur'an hafızı olması hasebiyle Bekir Hoca'nın bu yola hafızlık yoluyla girmiş olması ve sesindeki bu devamlılık, bu nezahat, bu güzellik, bu bitmez tükenmek böyle su gibi akan bir ses farkındaysan.
1: Ya efendim.
0: Yani tonajda hiçbir bozulma, peslerde de aynı tını, tizlerde de aynı tını görüyorsun böyle. Bir keman gibi bir ses. Tükenmeyen bir ses yani. Allah rahmet eylesin. Her eserde böyle rengini, kokusunu, bütün o efkarını, bütün o güzelliklerini böyle içine dökebilen. Bu ne büyük bir maharet, ne büyük bir meziyet bu.
1: Ya efendim.
0: Allah herkese böyle vermiyor ne hikmetse. Bekir Hoca'nın tabii mevlüthanlığı da söz konusu. Ezan okuması, salatü selam efendim okuması. Yani bütün bu donanımlarıyla birlikte yani kendinde ve etrafındaki işte o bilge insanlarla oturup kalkmasıyla birlikte hayatını nasıl doldurduğunu görüyoruz zaten. Ama işte bu nezahat ve bu güzellik bu intikalden kaynaklı. Yani o sese olan hakimiyeti yani anlatılacak gibi değil.
1: Ya.
0: Hoca, Allah rahmet
1: Amin
0: eylesin.
1: efendim,
0: Evet,
1: amin.
0: kendisine büyük muhabbet duyuyoruz.
1: Ya.
0: Evet,
1: Evet.
0: değerli kardeşim. Şimdi tabii yine sesinde sınır olmayan, çılgınlar gibi böyle sesi göklerde tınlayan Hafız Burhan.
1: Vay, o var değil mi?
0: Hafız Burhan.
1: Ya.
0: O nasıl bir ses? Aman ya Rabbi. Yer gök inliyor adamın sesinden.
1: Ya efendim.
0: Allah rahmet
1: Bir
0: eylesin.
1: hatırınız vardı Tahir Hoca ile
0: Var,
1: beraber.
0: evet.
1: Lütfeder misiniz?
0: Bunu eseri dinleyelim. Daha sonra konuşalım.
1: Olur efendim.
0: Söyleyin güneşe bugün doğmasın. Evet.
1: Kaynak eseri değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Bir hafızın eserini
0: Gerçi
1: bir
0: söz ve
1: hafız
0: müzik
1: okuyor.
0: çok fazla belirtilmemiş ama ben
1: Öyle
0: tahmin
1: mi?
0: ediyorum. Evet.
1: Öyle mi efendim?
0: Ama
1: Ben kaynak
0: kaynağının
1: diye
0: kim
1: biliyorum.
0: olduğunu bilmiyorum. Allahu alem belki de kaynak olabilir yani.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, gönlümden öyle
0: Evet,
1: geldi.
0: kayıtlarda öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Evet.
1: Peki
0: Evet.
1: efendim.
0: Dinleyelim.

0: Vay efendim vay.
1: Bu eserin işte sahibinin belli olmamasının bir
0: Ya
1: hikmeti var. Şimdi
0: muhakkak muhakkak.
1: bu ne biliyor musun? Bu sürmeli çeşitlemesi.
0: Eyvallah.
1: Anadolu'da çok bunun benzer örnekleri var yani.
0: Ya.
1: Sürmeli çeşitlemeleri diye geçen. İstanbul'a da gelmiş, bu intikal etmiş o dönemde,
0: Eyvallah.
1: o zamanlarda. Hafız Süleyman diye bilinen, Yozgatlı Hafız Süleyman diye bilinen, bu insanların tabii okuma biçimleri, onlar da taş plaklara çok okumuşlar.
0: Evet.
1: Çok böyle girift, işte Anadolu'dan gelen insanlardan da çok taş plak camiasına girip plaklar yapan çok insanlar var. Bu alışverişten kaynaklı
0: Ya.
1: böyle bir şey zuhur etmiş anladığım
0: Ya.
1: kadarıyla. Yani beğenmiş ve bu eseri okumuş.
0: Ya.
1: Evet. Bu bir Anadolu türküsü bu.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Ama işte namütenahi bir sese sahip.
0: Müthiş.
1: Sınırsız bir ses yani. Hafız Burhan. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Bana söylemiştin Tahir Karagöz Hoca.
0: Ya.
1: Biz onunla çok böyle hemdem olurduk
0: Ne
1: Ankara'da.
0: mutlu.
1: Allah rahmet eylesin. O da çok
0: Amin.
1: ilginç. Aynı zamanları paylaşmışlar yani. O da hafız olduğu için
0: Ya.
1: bir Eskişehir bölgesinde bir mevlide iştirak ediyorlar. O zamanlar tabii lokanta yok, bir şey yok. Yani karınları aç, işleri bitmiş ama karınlarını doyuracak yer arıyorlar, bulamıyorlar. Bakıyorlar ki bir meyhanede adam tam kapatmak üzere. Sandalyelerini böyle ters çevirmiş. Ondan sonra kapatmış gidecek ama o sırada da Hafız Burhan'ın gramofonu çalıyor içeride.
0: Ya.
1: Tahir Hoca diyor ki ya Erenler diyor gidelim diyor burada diyor karnımızı doyururuz adama söyleyelim diyor. Gece vakti nerede bulalım yiyecek. İçeriye giriyorlar. Ondan sonra Tahir Hoca da böyle çok şeydi keyifli çok böyle zevkli bir insan. İçeriye
0: Eyvallah.
1: giriyor diyor ki kapat kapat diyor o diyor şeyi. Gramofonu diyor. Kendisi burada diyor.
0: Ay canım.
1: Adam da azarlıyor bunları diyor ki olur mu öyle şey diyor.
0: Dalga mı geçiyorsun
1: Evet
0: benimle?
1: yani sen koskoca Hafız Burhan'ı kapat ne demek? Nereden çıktın sen filan diye böyle bir tepki gösteriyor filan. Diyor ki yahu kardeşim kendisi burada diyor. Ona şimdi burada okuturuz sen diyor merak etme. Bizim diyor karnımız aç. Gecenin bu saati yiyecek bir yer bulamıyoruz. İşte bize bir sofra hazırla diyor. Adam bakıyor diyor ki ya Allah Allah gece ben zaten kapatmış gidiyorum yani mekanımı. Diyor ki yahu kardeşim biz misafiriz, garibiz işte böyle böyle. Olsun meyhane olsun diyor. Bizim karnımızı doyur biz işimize bakalım gidelim
0: Bu
1: filan.
0: da Hafız Buran.
1: Bu da Hafız Burhan diyor.
0: Yok
1: Adam bir
0: inanmıyorum.
1: türlü inanmıyor. Ondan sonra neyse adam bunlara yiyecekler filan hazır diyor. Ondan sonra Tahir Hoca'yla böyle göz göze geliyorlar. Diyor ki Tahir bir şey başla diyor okumaya diyor. Ben diyor Hicaz diyor bir açış yaptım diyor şeye Hafız Burhan'a. Saz yok bir şey yok.
0: Ya.
1: Gazel okuyorlar. Okuyunca adam hayret ediyor tabii. Tahir Hoca da az buz bir adam değil yani.
0: Ya.
1: Derya bir adamdı. Allah rahmet eylesin.
0: Ya, büyük zat.
1: Eserin o giriş zeminini okuyor gazelin. Meyan kısmını Hafız Burhan'a bırakıyor. Hafız Burhan bir başlıyor bir meyana. Meyhanenin o eski böyle tarabalı şeyleri vardır. Pencereleri falan küçük eski dönem bunlar.
0: Başlıyoruz angırdamaya onlar.
1: Camlar böyle diyor titremeye başladı
0: Ya.
1: diyor. Sesin rezonansından şakır şakır diyor. Böyle diyor camlar titriyor diyor. Adam diyor böyle karşımıza geçti. Ellerini dizine koydu diyor. Böyle yüzümüze baktı. Allah'a diyor yalvarıyor. Allah'ım beni bu zevkle öldür diyor.
0: Allah Allah. Ya.
1: Düşünebiliyor musun?
0: Ya.
1: Allah'ım beni bu zevkle, bu keyifle canımı al diye. Çünkü arasa bulamaz Hafız Burhan nerede? Yani bir vesile gelmişler oraya. Mevlid okumuşlar, işleri bitmiş ve
0: Ya.
1: dönecekler. Gecenin bir saati, karınları aç, yemek yiyecekler. Böyle bir vesile. Hoca Allah
0: Vay efendim.
1: rahmet eylesin, anlatmıştı bunu, hiç unutmam.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ne güzel bir hatıra efendim.
1: Ya.
0: Sağ olun. Ağzınıza
1: Evet,
0: sağlık.
1: onları da yad etmiş olduk şimdi.
0: Eyvallah.
1: Efendim, efendim.

0: Geldik yine Tatyos'a mı?
1: Evet, Tatyos
0: Yine
1: efendim.
0: döndük dolaştık
1: Evet.
0: geldik.
1: Gamzedeyim, deva bulmam.
0: Ya.
1: Yani bu işin melali çok yüksek olduğu için insanların işte gamı da eksik olmuyor. Ne yapsınlar yani? Yapacak bir şey yok.
0: Ya efendim. Orada malumunuz hep sorarlar işte. Oradaki gamzede ne demek, gamzedeyim ne demek diye. Bence iki türlüdür de o. Hem gamzedeyim, yani gamdan dolayı
1: Evet.
0: zedelenmiş biriyim. Hem de sevgilisinin gamzesinden de bahsediyor aslında.
1: Tabii.
0: Malumunuz eskiler sevgilinin gamzesini Yusuf'un düştüğü kuyuya benzetirler. Yusuf peygamberin.
1: Tabii.
0: Çahı Yusuf, çahı zenehten derler ona. Yani
1: Evet.
0: sevgilinin çukuru.
1: Evet.
0: Yani oraya düşer aşık. Çenesindeki
1: Gamzedeyim.
0: çukur.
1: Evet.
0: O gamze. Bir şey not almıştım. Çok hoşuma gitti. Geçenlerde okurken denk geldim. Diyarbakırlı Kami diye bir divan şairi var. İlk defa ben de duydum. O çağrı zenehtan dedim ya, sevginin çenesindeki çukur. Şöyle diyor. Demişler ki senin sevginin gamzesi çok güzel demişler mübareğe. O da cevap veriyor. Bizden sorun ol çağrı zenehtan letafetin. Onun o gamzesinin güzelliğini bizden sorun. Zira onun içinde ağırdı sakallarım.
1: Allah Allah. Allah
0: Sen diye bir de bana sor
1: Allah.
0: güzelliğini onun.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Evet. Ve bu arada da bir kapanış yapalım.
0: Buyurun efendim.
1: Efendim, yani asırlık ezgilerle yine bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidi ve dileğiyle
0: İnşallah.
1: diyelim. Evet.

Efendim, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkacağız beraber sizlerle. Biraz tatlı, biraz hüzünlü hatıralara uğrayacağız. Neydi o şarkı? Başlıyor. Keyifli seyirler.

Bu kez programımıza Barış Manço'dan bir şarkıyla başladık. Sanatçının en bilinen eserlerinden biriydi. Yaz dostum dedik. Yaşam üzerine öğüt veren bir şarkı bu. İlk olarak 1976 yılında single olarak karşımıza çıkmış. Daha sonra da bir albüm içine dahil edilmiş. Değerli müzisyen arkadaşlarım da sizler için enstrümantal halini icra ettiler. Hadi sıradaki şarkıya geçelim. Şarkının sözleri Candan Erçetin'e, müziği ise Akın Ertübey'e ait. Sanatçının bir de akademik kariyere sahip olduğundan daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Şimdi sizler için elbette söyleyeceğiz.

Bu şarkı da nostaljik esintiler taşıyan bir şarkı. Çokça okundu, çokça coverları yapıldı şarkının. Hali hazırda da yine programlarımızda yer veriyoruz şarkıya. Bırak boş kalsın elim diyeceğiz sizler için.

Şimdi sizler için bir eser icra edeceğiz ama bu eserle de aslında biraz tarzımızın dışına çıkmış olacağız. Çünkü Türk müziğinden bir eser bu. Fikrimin İncegül'ü çok naif, çok duygusal bir şarkı. Hadi dinleyelim.

Sırada Büyük Usta Kayahan'dan bir şarkı var. Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait. 2000 yılından bir şarkı bu. Kayahan'ın duygusal yönünü bu şarkıda daha da fazla anlamış oluyoruz. Sizler için gönül sayfam diyeceğiz.

Bu şarkı Ayna grubunun ilk stüdyo şarkısı arkadaşlar. Gittiğin Yağmur'la Gel. Soft rock tarzında olan bu şarkı zamanında çok büyük ilgi ve yankı uyandırmış şarkılardan bir tanesi. Sözü ve müziğini grup üyelerinden sevgili Erhan Güleryüz yazmış. Grup üyelerini hatırlarsınız. Güneş gözlükleriyle, değişik imajlarıyla ilgimizi çekmişlerdi epey o dönem. Erhan Güleryüz'ü de zaten besteci olarak tanıyoruz. Hadi Gittiğin Yağmur'la Gel söyleyelim.

Yine sözü Sezen Aksu'ya, müziği ise Onla Tunca'ya ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Sözleri kadar müziği de çok etkileyici bu şarkının. Beni derinden etkileyen şarkılardan birisi. Şimdi sizler için söylemeye çalışacağım. Kurşuni Renkler.

0: Reyhan Karaca'nın albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Zamanın ilgi çeken ve hareketli şarkılarından biriydi. Çok da ilginç bir vokali vardı. O dönemde bu vokal Mustafa Sandal'a aitken bizim seslendireceğimiz versiyonunda sevgili Tolga Kıyak.
1: Elimden geldiğince eşlik edeceğim size.
0: O zaman sevdik, sevdalandık diyelim.

Şimdi sırada Nilüfer'in o eşsiz ve güçlü sesinden dinlediğimiz bir şarkı var. Öncelikle single olarak hayatımıza dahil olmuş bu şarkı. Kim arar seni, kim arar diyeceğiz. Hadi bakalım.

Ve yine bir programın daha sonuna geldik. Ama tekrar görüşeceğiz tabii ki. Her programda olduğu üzere sizlere yine değerli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda ve bağlamada Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde.
1: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet. Akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım sırada.
0: Bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlüm buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere

0: sistem edeceğiz. Aslında sistem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep birlikte.
1: O halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

gibi geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farzı. Artık sen

0: İki gözüm seni görmedi farzı. İki gözüm seni görmedi farzı. İki gözüm seni, seni görmemiş farzı.
1: Bitti.
2: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı okumak istiyorum.
2: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir yüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Ellerinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber
1: ben
0: söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Aynen. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz, kayda alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi, olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının.
0: Neymiş?
1: Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeyi.
0: Evet, tüm vateni görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzel.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım, kaşıklar önemli.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affol ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kaldırdılar değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?

Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkü Deryası'ndan, TRT Müzik ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Türkü Deryası bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle iki çok önemli konuğu ağırlayacağı bu akşamda sizlerin huzurunda. Efendim çok heyecanlıyız, çok mutluyuz sizlerle bu akşam tekrar buluştuğumuz için. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli abim, partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim saygılar, sevgiler. Bir Türkü Deryası programından hepimizden hepinize sonsuz saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Çok uzatmadan bir tek teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte ve bugünde de yine bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiye binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: İyi ki varlar, iyi ki sen de varsın evet. Abicim.
0: İyi ki, misafirimizi...
1: iyi ki dostlarımız var diyecektim. Hakikaten çok önemli iki dostu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: Şimdi onlardan ilkini davet edelim. Fındık Buse Katılmış geliyor efendim.
0: Evet.

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinize
1: Fındık
0: sağlık.
1: Fındık Buse katılmış.
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin evet. Canım benim.
2: Konuşalım mı yoksa hemen anons yapalım
1: Bence
2: mı?
1: Anons edelim. Hemen diğer dostumuzu evet. da davet edelim. Sonra müsaade hep birlikte sohbet edelim.
2: Hemen şöyle diyeyim. Şimdi hakikaten okuduğu zaman ben mest oluyorum. Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
1: Ender Balkır geliyor efendim.
2: Evet.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık
2: çok
1: canım benim.
2: Ederim. Yüreğinden görmesi. Çok sağ ol.
3: Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Madem uğraşmıyordun beni değil mi? Ne güzel oturmuş.
0: Madem almayacaktın evet. Beni.
1: Niye de almadın? Niye gever gever gezdiriyorsun yani? Hadi. Yani neyim kardeş işte. Evet. El kızı kardeş el kızı yapar.
2: Aman Allah.
3: Allah kimseyi doğru yoldan çıkartmasın diyelim.
1: Evet.
3: Efendim o kadar şöhretine şöhret katmasına rağmen...
1: Evet.
3: İnsanlığından zerrece bir şey yitirmeyen benim canım arkadaşım Ender. Hakikaten yani bundan 20 yıl önce nasıl tanıdıysam halen öyle aynı sanatsal kalitesini devam ettirmenin yanı sıra yüreği, kalbi, mütevaziliğiyle her zaman baş tacısın.
4: Güzel bakan güzel görür. O senin güzel bakışın canım benim.
3: Hakikaten
4: teşekkür ederim.
3: Çok kıymetlisin. Benim nezdimde ama bence bütün Anadolu halkının yani aslında türkü severlerin herkesin gönlünde taht kurdun.
4: Ne mutlu.
3: O yüzden seni ağırlamak
4: teşekkür
3: hakikaten
4: ederim.
3: Bugün çok onur verici bizim için. Sen de bir
4: bugün ben de böyle Argoan'dan, bir Argoan'dan devam edeyim mi?
3: Oralara mı gideceksin? Ne yapacaksın?
4: Biraz bir şey da ben oraya gideyim.
1: Bak. İnan ki bu uzun havayı repertuara koymuştum. Ondan sonra dedim ki hele ileride bir okurum Allah bilir. Bak kalbimi okudun ha bak.
4: Kulduran babayı biz tanıdık. Çok çok güzel bir insandı. Yani böyle o kadar naif bir insandı ki. Böyle hani karıncayı bile incitmeyen bir adamdı.
1: Argoan hep öyledir.
4: Evet yani
1: Argoan hep öyledir.
4: İşte Argoan hep öyle ben hep şey diyorum. Argoan'a gittik böyle küçücük bir yer. Argoan ya hani böyle Argoan kocaman bir şey bekliyorsun. Argoan küçücük bir yer. Ondan sonra Yaşar Kemal'in sözü geldi abi aklıma. Evet. İnsan diyor ki evrende yüreği kadar yer kaplar diye. İşte Argoanların yüreği büyük olduğu için o yüzden hep böyle
1: ben ona bir şey ekleyeyim. Diyorum ki nacizane benim bu kendi fikrim.
4: Estağfurullah.
1: Halk müziği okuyan tüm arkadaşlarımız eğer Argoan türkülerini okuyamıyorsa gerisini söylemiyorum. Evet.
4: Şimdi
3: mesaj alınmıştır.
4: Kulduran Usta bu ilk iki mısrada böyle sevdiğini yere göğe sığdıramıyor. Ama işte hani sen dedin ya az önce zalimin kızı nasıl canını yaktıysa böyle son iki mısrada da biraz serzenişte bulunuyor. Sona doğru hafif bir bedduaya da giriyor mevzu yani.
1: Yemin ederim ağlamıştım
4: bunda. Bakalım hele ne demiş evet. Duran Baba. Arkasına da Hicrani Baba'dan yine bir Mate Türküsü söyleyeceğiz.

0: Ağzına sağlık kardeş gözüm.
1: Ender.
2: Teşekkür ederim.
1: Kreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni oturtmuyoruz. Biraz öyle daha mi? Yoracağız.
0: Ender.
1: Dedim ki.
0: İş soğumadan hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz, ben sana ele çundurdun. Çundurdun, özendirmek.
2: Evet.
0: Yani yöresel bir terimdir biliyorsun. Babam bazen, anam bazen derdi. Her Ferit beni el ele çundurdun ha dedi falan. Evet kardeş buyur.
1: O zaman ben de çundurmak gibi olmasın ama Ender kardeşimle bir düet yapacağım.
2: Tamam. Elazığ'a gidiyoruz sanırım bu sefer
1: aynen,
2: değil mi?
1: Aynen. Hadi bakalım. O akşamlar, akşamlar diyeceğiz.
2: Elazığ, Türklerin en güzel Enver Demirbağ söylerdi. Hep böyle o bütün kaynağın böyle onun sesinden dinledik.
0: Harput'un aynasıydı.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun bir tane kendi söz müziği vardı. O da anonim olarak geçti repertuara ama biz burada hakkını verelim yine. Yine onu zikredelim. Bu türkünün sözü müziği Enver Demirbağ'a ait. Ruhu şad olsun.
0: Amin.
1: Amin.
0: Buyurun.
1: Ruhu şad olsun. Haydi bakalım.

0: Ağzınıza, ruhunuza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ağzınıza, yönünüze çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi Elazığ'ı bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yavru vatan Kıbrıs'a. Bu seçim nedir?
1: Ne Mansur Liman'ı söyleyeceğim.
0: Hadi buyur canım.
1: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağlık canım. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkü Deryası Yavru Vatan'dan şimdi sizleri ta Urfa'ya götürüyoruz. Diyoruz ki çimene bak çimene.

0: Sağ olun. Var
1: yüreğine
0: olun,
1: sağlık abicim. Gönlünden sağlasın.
2: Selahattin abi.
0: Sağ olun.
3: Sağ ol canım.
1: Hareketi hiç kesmeden hemen Ender'le devam edelim.
0: Ender'in ben sizi Erzurum'a götüreyim. Oradan bir Diyarbakır'a.
3: Aynen de öyle.
0: Böyle bir gezdireyim doğuyu size.
1: Haydi bakalım Ender Balkır sizlerle.
0: Teşekkür ederim.

0: Ağzına bravo. Sağlık kardeş gözüm. Ağzına sağlık babam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz burada koptuk. Teşekkür ederiz. Farkında mısın bilmiyorum evet, ama evet, duramadık yerimizde vallahi.
3: Hareketlendik.
2: Yüreğine sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Evet, şimdi Hamdi'ye.
2: Evet, şimdi Fındık Buse Katılmış'tan güzel bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz bir tanem senden?
3: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günün bir yıla döndüğü.
2: Ay nasıl severim diyeceğiz. O eseri de. Haydi bakalım o zaman huzurlarınızda Fındık Buse Katılmış.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık
2: canım
1: benim. Sesin
2: dert görmesin. Evet, ne kadar değil. Çabuk bitti değil mi Selahattin abi programımız?
1: Efendim?
2: Çok çabuk bitti. Son
1: bitti
2: esere
1: mi?
2: Geldik. Vallahi bitti. Doyamadık. Sizle sohbet evet. edemedik sanki doğru düzgün. Doğru düzgün dinleyemedik gibi de geliyor bana.
1: Canım
2: yine
1: benim.
2: Bekliyoruz. Bu böyle olmadı değil mi abi?
1: Evet, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Türkü Deryası'na.
3: Eyvallah.
1: Efendime söyleyeyim, bir dahaki geldiğiniz zaman bir koç moş falan keseriz. Allah nasip edersin.
2: Vallahi ayaklarınıza sağlık. Çok
3: gönül,
2: teşekkür
3: gönül
2: ediyoruz.
3: Her başlayacaksınız. Şey,
1: sağ ol canım. Aynen
3: çok
1: öyle.
3: Teşekkür
1: kalbini
3: ederiz.
1: Seviyorum
3: seni çok
1: kardeş
3: keyifli.
1: İkinizin de.
3: Çok
1: Allah
3: kıymetli.
1: Razı olsun.
3: İkinizin de.
1: Evet.
3: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
3: evet,
0: ediyoruz. Çok
2: veda
0: sağ olun.
2: Veda cümlelerinizi alalım. Son bir eserle Selahattin abime eşlik edeceğiz inşallah. Birlikte son eserle kapatacağız.
0: Program başında da söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle gibi oldu. Gerçekten evimde gibi oldu. Abim, dostum, Selçuk abim. Evimde gibiyim. Çok teşekkür ederim Selahattin
1: en son
0: abi.
1: Ben geldim
0: misafirperverliğiniz
1: ben
0: için.
1: Ben buradayım. He.
0: Daha fazla cümle kuracağım için en son oldu. Çok
1: evet.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Evet, çok sağ olun çağırdığınız için. Harika
2: abim
0: bir zaman
2: diyeyim,
0: geçirdik.
2: Ne diyeyim bilemedi. Hani çok gençsin ya. Çok genç gösteriyorsun
1: evet.
2: ya. Ne diyeceğini
1: şimdi,
2: bilemedim.
1: kardeş şimdiki okuyacağımız türkü benim derlememdir.
3: Evet.
1: Palan Dağ Duman'dır. Nereye ait?
3: Erzurum'a.
1: Ey Allah'ın
3: derdine selam.
1: Değil mi?
3: Evet.
2: Evet, son eserimizle veda edeceğiz. Tekrar
3: evet.
2: tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz sizlerle
3: teşekkür
2: olmak.
3: Ederiz.
2: Çok
0: teşekkür
2: mutluluk
0: ederiz.
2: Vericiydi.
3: Programınız
2: sizin
3: böyle
2: tekrar bekliyoruz sizleri.
3: Çok uzun sürsün.
1: İnşallah.
2: İnşallah. İnşallah kardeşim benim. Yani. Efendim önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Türkü Deryası'nda buluşmak ümidiyle son eserimizle veda edelim o zaman.
1: Evet, ama
2: buyurunuz.
1: Mutlaka önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Buyurun.
2: Hoşçakalın.
1: Hadi.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: ...15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim,
0: bim, bim, bim, bim. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sedacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi oh, ihya ettin
0: beni. Ama doğru söyledim canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle oldu.
1: Bir telefonunla o kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama arada... bize güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet,
1: yanlış
0: Laterna'ydı,
1: hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet
0: yani.
1: 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş
0: gibi. Çok güzel
1: bir
0: program olmuştu o da.
1: Çok
0: evet.
1: Keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani.
1: Mi?
0: Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
0: seni mutlu ediyor değil mi?
1: Beni mutlu ediyor ama çok da şey öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor. Bir anlam katıyor hayatımın içine.
0: Hep söylerim sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış. Çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
1: ama
0: ya.
1: Ama işte yolda öğreniyoruz yani şeyi.
0: Evet.
1: Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o
0: evet.
1: kadar destekliyor ki. Evet.

0: Olmak lazım, orada olmak lazım, o anda olmak lazım, çok önemli bir
1: Bir
0: şey.
1: şey soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı, sevgili Meral'le biliyorsun,
0: Tabii
1: eşimle
0: ki.
1: beraber almıştık.
0: Tabii ki.
1: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu sene
0: İnşallah.
1: ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
0: Tabii ki.
1: imkanlar oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program, değil mi?
0: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la
1: Evet.
0: ikimizi ilk biz konuk
1: İlk konuk
0: olmuştuk.
1: olmuşsun, evet.
0: Yani ilk bizim
1: Aynen öyle.
0: programımızı
1: Doğum oradan
0: çekmiştik.
1: çıktı.
0: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de
1: Estağfurullah.
0: ben çok teşekkür ederim. Bence bu
1: Estağfurullah.
0: önemli bir şey.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda, o
0: Babadan oğula.
1: babadan oğula. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde, kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu, çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela gençlik çocukluğumdaki videolarımı arasam, saklamış olsam bile
0: Ya değil
1: bulamam.
0: mi?
1: Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum, diyorum
0: Müthiş
1: ya
0: bir
1: ben,
0: arşiv
1: ya
0: yani.
1: inanılmaz, çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime bakıyorum, çok tipsizmişim ama ya bu arada ya. Şimdi daha iyiyim yani.
0: Ama bir
1: Kendimden
0: şey
1: çok memnunum.
0: söyleyeyim mi? Ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
1: Küçük kendi.
0: Ya çünkü gençlikte bir şey var.
1: Evet.
0: Yani daha doğrusu yaşanmamışlık var.
1: Evet. Doğru. O
0: Bir
1: da öyle.
0: masumiyet var.
1: Doğru.
0: Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
1: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
0: Bence bu kadar şeyden
1: Sohbetten
0: sonra
1: sonra
0: evet.
1: şarkıyı unuttum çünkü. Hadi bakalım.
0: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Seda'cığım, ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Biz de çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun. Ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada evet. Piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.
1: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti, hatta düşünmedim de değil. Tabii seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız
2: mutlaka.
1: Var. Şimdi bakıyorum o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte. Mod düşürdüğün andan itibaren işte. Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsal Güner bana bir gün sahnede demişti ki sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsal Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi. O işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden...
2: Kesinlikle, çok doğru.
1: Önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani, ona inanıyorum.
2: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
1: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü kesin.
2: Estağfurullah.
1: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türk Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş, demiş ki memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden, bizim de

0: çalışıyor ya, o demiş ki ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem oradan bize bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga ile beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
1: Her zaman.
0: Her zaman da arkamda sağ olsun.
1: Arkanı sağlam almışsın.
0: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. Ekip çok önemli.
1: Çok.
0: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle. Can
1: Ama
0: Oldun
1: kesinlikle
0: öyle.
1: öyle. Yani mesela az
0: İsimler.
1: önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin
0: Evet.
1: sayende ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık ama
0: Evet.
1: onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi
0: Evet,
1: dinliyor. O
0: evet.
1: kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce hem çok duygusal,
0: Evet.
1: işte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz ve bu çok önemli bir şey yani.
0: Fazıl bir gün demişti ki çok hoşuma gitmişti. Benim için söylemişti gerçi bunu ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun. Yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani bu
1: Evet.
0: ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi, diyorlar ki abi şu hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
1: Evet.
0: Nasıl
1: Bence
0: konuştum?
1: sen onu çok güzel başarmışsın
0: Ah,
1: zaten
0: çok
1: ve
0: teşekkür ederim.
1: yıllardır da aynı şeyi devam
0: Çok
1: ettiriyorsun
0: teşekkür
1: yani.
0: ediyorum.
1: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir
0: Çok
1: şey.
0: da zor.
1: Mutlaka.
0: Çok da zor.
1: Mutlaka.
0: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet evet kesinlikle var. Masada toplarız.
1: Çalışmışım
0: Teşekkür ederim. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence...
0: Ailede var mı müzisyen falan?
1: Aslında ailede müzisyen yok. Annem tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar. Uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle aman petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Evet. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
0: yapar.
1: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
0: Şanslısın
1: yani.
0: Da.
1: Belki de ya ama insan
0: çünkü bazen çok
1: istesen
0: de olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da hayırlısı
1: değil istiyoruz. Mutlaka ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyor.
0: Olması gerekiyor.
1: Ama inan ki bu böyle şey de demiyorum şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım yani.
0: Evet. Yok ben sendeki o çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
1: Aman.
0: Ama gecenin bir saati de şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok çok mutlu oldum tabii
1: çünkü
0: ama.
1: Çünkü ben insanların hayatımı kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi evet. Burada çok usta profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim şunu söyleyeyim bundan çalıyorum. Çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Uğraşmasınlar
0: yok,
1: sonra.
0: Yok. çok da iyi yaptı. Latife ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
1: Zeki Müren.
0: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan acık yakaladım.
1: Ne güzel.
0: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolgacığım Ayşegül'le falan Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
1: Evet ne iyi ettin de çağırdın.
0: Bir daha çağırırsak gelir misin?
1: Her zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hayattaysam, insanın... sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
0: Çok teşekkür ederim. Biliyorum çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen.
1: Sağ ol.
0: Çok sağ ol ya gerçekten bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor o yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum söyleyemiyorum
1: evet.
0: Da yetmiyor çünkü ya sadece teşekkür ederim.
1: Aynen bilgi kalbim o zaman bilgi şarkı söylemek
0: telefonun
1: lazım.
0: Telefonun bir tarafında bir dostum var evet o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
1: Tabii
0: çok teşekkür
1: ki.
0: Ederim tekrar.
1: Bunu veda demeyelim kısa bir ara diyelim.
0: Kısa bir ara evet.
1: Belki yine bir gün
0: belki,
1: veda.

0: Her zaman.
1: sevmiyoruz Hakan.
0: Doğru, tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım, sen de bir şeyler söyler misin?
1: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
0: İnşallah.
1: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlar da
0: Herkes
1: çok
0: şarkı
1: güzel
0: söylesin, değil mi?
1: duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler,
0: Herkes
1: güzel
0: şarkı söylesin.
1: olsun olmasın, iyi
0: Aynen.
1: geliyor insana.
0: Aynen. Saygı ve sevgiyle efendim.

0: Evet. Efendim, 90'lar akustik başlıyor ve çok güzel bir müzik ziyafeti de başlıyor bence. Bugün çok değerli bir yorumcu kardeşim, arkadaşım, sevgili Ayşen bizlerle beraber. Metin Özük Orkestrası ile birlikte nefis şarkıları yorumlayacak. Nefis bir şekilde yorumlayacak. Bundan eminim ben. Zaten ilk şarkıdan da belli etti. Kendi şarkılarından bir tanesiyle yani senin ne zamandır bu şarkı? İlk çıkış.
1: 97 sonunda.
0: Aman Beden önce miydi?
1: Aman Beden önceydi.
0: 97'den beri onu tanıyoruz zaten ama biz daha öncesinden de biliyoruz onu. Sevgili Ayşen, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin Ayşen?
1: İyiyim, çok teşekkür ediyorum.
0: Her çok iyi gördüm yolunda. Seni.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Maşallah. Hem şarkıları söyleyeceğiz hem de senin müzikal yolculuğunla ilgili öğrenmek istediğimiz şeyler var. Hı. Eğer lütfedersen bizi ufak ufak bilgilendirirsen.
1: Tabii.
0: Çünkü bilenler zaten biliyor ama her daim bilmeyenler de alttan geliyor, büyüyorlar, çocuklar doğuyor, yeni nesiller geliyor. Dolayısıyla müzik de evrensel bir iletişim aracı olduğuna göre ve insanların birbirleri arasında en kolay anlaşabildiği dil biliyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Biz müzikle ilgili bütün bilgileri her kuşağa ne kadar elimizden geldiğince aktarabilirsek kârdır diye düşünüyoruz. Süper. Görevimiz ve amacımız budur. Bu doğrultuda seni burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum ben.
1: Ben de çok mutluyum. İlk duyduğumda hani size konuk olacağımı öğrendiğimde çok heyecanlandım. Çünkü benim için gerçekten çok kıymetli bir insansınız. Eşiniz de aynı şekilde.
0: Aynı şekilde sen de Türk müziği için çok değerli bir yorumcusun, değerli bir müzisyensin.
1: Teşekkürler.
0: Çünkü işin hem akademik kısmını hem alaylı kısmını layıkıyla yerine getiren isimlerden bir tanesisin. Seni bilenler, tanıyanlar zaten bu yönüyle ayrı bir değerlendiriyorlar. Ben de o kişilerden bir tanesiyim.
1: Teşekkürler.
0: Dolayısıyla müzik yaşantın nasıl başladı? Nerede başladı? Niye başladı?
1: Aslında hep derler ya çocukluktan beri diye. Ben çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlamışım. Benim babam çok iyi bir dinleyicidir. Beni çok güzel bir şekilde yetiştirdiğini düşünüyorum. Ben hani şu anda şarkı söyleyebiliyorsam bu babamın sayesinde oldu. İkinci keşfeden de ilkokul öğretmenim oldu.
0: Peki sonra ilkokulla birlikte?
1: Sonra ben doktor olmak istedim. Fakat kan görüp bayılınca olamayacağımı anlayıp bu sefer son yılımda edebiyat bölümüne geçtim. Orada da liseler arası bir yarışma yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği.
0: Çok güzel.
1: Dediler ki koroya girenler işte derslerden muaf olacak diye. Biz de zaten üniversiteye hazırlanıyoruz deli gibi. Aa dedik koro olsun falan diye bir indik aşağıya. Türk Halk Müziği Korosu. Biz o zamanlar tabii I've got the power kafası falan olduğumuz için ben kendi öz müziğimizi orada sevdim. Gerçekten o nedenle de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdim. Kendi müziğimizi öğrenmek için.
0: Peki sonra orası devam etti ve bitti. Mezun oldun oradan. Profesyonel çalışmaların o dönemlerde mi başladı? Okulla beraber mi yani?
1: Yani okul bitmeden önce orada evlerinde tesadüfi bir şekilde arkadaşlarımın yanında gitmiştim. İşte yanımızda bir arkadaşımız var dediler. Dönülmez Akşamın Ufkundayız'ı söyledim. Ölüyorum falan zannetmiştim. Yani 15 yaşında falandım o zaman. Sonra beni keşfettiler. Albüm zamanına kadar o şekilde çalıştım.
0: Daha sonra profesyonel yaşantın boyunca özel hayatında bu müzik hayatının birleşmesinde bir sıkıntı yaşadın mı?
1: Aslında yani...
0: Yani ev haliyle sahneler falan filan mesela çocukluğunda böyle şeyleri hiç hayal ediyor muydun?
1: Evet, şarkıcı olmak istiyorum demedim hiçbir zaman. Yani hep böyle işte öğretmen olmak istiyorum.
0: Ha.
1: O şekilde. Öğretmenliği de çok seviyordum. Fakat bir anda hayat beni bu yola getirdi. İyi ki de getirmiş. Çünkü işimi gerçekten çok seviyorum. Her bölümünde bulunmayı seviyorum. İşin mutfağı olsun, ön tarafta olsun. Gerçekten müzik benim için her şey.
0: Bizim için de öyle vallahi. O zaman madem müzik hepimiz için her şey, biz müzikle devam edelim.
1: Tamam.
0: Sonra sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Aslında ben Aman Bey'le daha çok seni tanıdım. Aman Bey'i daha mı çok sevdim acaba bilmiyorum.
1: Evet, bir de duygusu.
0: Evet, evet. Yani bir de daha böyle işte vokal yapısı falan, o çift sesler biraz sonra baharda yapacak şimdi oralarda çift sesleri falan.
1: Yani.
0: Çok güzel tınlıyor, çok hoş geliyor.
1: Ama gerçeği söyleyeyim mi Metin abi? Ben neredesini hiç sevmemiştim okurken de. Hatta hatırlıyorum çok agresif söylemiştim okurken de.
0: Biraz sinirlendim.
1: Evet yani.
0: Bu şarkı daha çok yakışıyor sana, aman be. Yani. O zaman hadi çalıp söyleyelim.
1: Peki.

0: Çok güzel bir şarkı. Sen de çok güzel söylüyorsun gerçekten. Ayşen'cim. Peki ilk albüm, ilk heyecan ve bu nasıl oluştu? Nereden teklif mi geldi? Yo, sen bir çaba içerisine girdin, bir albüm yapmalıyım falan gibi. Hı-hı. Bunun böyle bir hikayesi var mı?
1: Var. Şöyle, bizim okulu biliyorsun, yani o zamanlar pop müzik piyasasında genelde bizim okul öğrencileri ön plana çıkardı.
0: Bir sürü isim çıktı
1: çok, sonra ama. Çok yani. Ben de o dönem Erkan Güleryüz, benim arkadaşım, İstanbul Bekliyor diye bir albüm yapıyordu.
0: Evet. O zaman senin dediğin 96
1: yılıydı. Sonra ben üçüncü şarkıya İşte böyle Maria Kerimsi falan, hani özen.
0: Ama sende de öyle bir hal var yani.
1: Vokal işte ya.

0: sürdü. İngiltere'de yapıldı biliyorsun Metin abi
1: Evet,
0: albüm.
1: evet. Düzenlemeleri kim yaptı?
0: Gary Stevens'ın dünyaca ünlü sanatçılarla çalışmış işte George Michael, Lisa Stansfield, Lucero Duran Duran o dönemin dünya starlarıyla çalışmıştı. Benim için de çok büyük bir tecrübe oldu o
1: Tabii.
0: ekiple çalışmak. Bir anda hani
1: Senin kayıtlar falan
0: profesyonel
1: da orada mı oldu her şey?
0: benim kayıtları Marşendiz'de yaptık ama diğer bütün
1: Altyapılar
0: her
1: orada
0: şey
1: hazırlandı.
0: evet İngiltere'de yapıldı.
1: Çok da güzel bir albüm ama.
0: Çok
1: Ya
0: güzel.
1: bence Türk pop müziğinde en böyle iz bırakan albümlerden bir tanesidir o. Çünkü bütün şarkılar ve aranjman yapısı falan böyle bayağı çok niteliği yüksek bir iş
0: Evet,
1: olmuştu yani. Ben
0: kesinlikle.
1: hatırlıyorum. Çok da keyifliydi, çok güzeldi.
0: Ya yani ben mesela bu kadar başarılı olacağını düşünmüyordum. O zaman farklı bir şey yaptığımız için dinleyicinin bunu almayacağını düşündü çoğu kişi. Hatta dalga geçenler bile olmuştu. Fakat
1: Çok güzel bir
0: dinleyiciler
1: kitleye
0: öyle bir
1: ulaştın ki.
0: sahiplendi ki
1: Tabii.
0: gerçekten.
1: Çok güzel bir kitleye ulaştı. Sonra albümden sonra tabii bazı şeyler hayat bir anda böyle
0: Evet.
1: ister istemez yani ufak da olsa büyük de olsa bir değişikliğe uğramıştır muhakkak. O değişiklik sana neler yaşattı, neler hissettirdi onu soracağım. Ama ondan önce istersen yine bir müzik molası verelim.
0: Tamam.

0: Bu da kült olmuş şarkılardan bir tanesi değil mi?
1: Çok da severim.
0: Peki albümden sonra işte biraz daha farklı bir şeyler oldu herhalde hayatında. Bunlardan sen nasıl etkilendin? Daha sonrasında hayatın nasıl devam ediyor?
1: Aslında albüm çalışmasına devam etmediğim için belli bir takım sebeplerden dolayı şirketsel beni üzen. Ben sadece şarkı söylemek istiyordum yani başka bir amacım yoktu. Biraz kırıldığım için.
0: Yani şey mi oldu işin içine hani sen tabii çok naif ve böyle duygusal birisin.
1: Fazla evet. Derece.
0: Ve müzik de aslında öyle bir şey.
1: Evet.
0: Müzikle birlikte maddiyat işin içine girdiği zaman bazı şeyler değişmeye başlıyor.
1: Bozuluyor.
0: İnsanlar da değişiyor yani falan. Dolayısıyla burada herhalde o durum seni biraz rahatsız etti. Ay keşke böyle olmasa.
1: Çok başa çıkamadım. Bir de yaşım da küçük olduğu için.
0: Tabii.
1: Belki şimdiki aklım olsaydı hakkımı savunabilirdim ama yani bunu hepimiz çoğunluğumuz yaşadığı için.
0: Tabii canım, tabii.
1: Sadece geçen yaz büyük bir konserde çıktığımda 5000 kişi neredesini hep birazdan söylediğinde çok üzüldüm. Yani neden bu kadar ara verdim diye.
0: Ne oldu o arada?
1: Ne oldu o arada? Yine müzikten kopmadım aslında. Bu sefer işin mutfağına yöneldim. Yine sahne çalışmalarım devam etti.
0: Gelişimle.
1: İstanbul Gelişimle. İstanbul uzun Gelişimle. Yıllarca.
0: Epey bir sene tabii. Çalıştınız. Garo abiler.
1: Rahmetli Atilla
0: Özdemiroğlu. Atilla
1: Özdemiroğlu. Asım Ekren. Hepsi rahmetli oldu.
0: Uğur Başar, Selçuk Başar.
1: Buradan hepsine.
0: Hepsine
1: selamlar.
0: Evet ya.
1: Ya benim için büyük bir okuldu. Ben girdiğimde Selçuk Başar.
0: Herkes için büyük bir okul orası tabii.
1: Yani o disiplin.
0: Ta Selçuk abi zamanından
1: tabii,
0: başladın sen.
1: Tabii.
0: Demek ki yani bir 16-17 sene öncesinden bahsediyoruz.
1: Evet
0: yani.
1: Evet.
0: Yani 2005'ler falan mı?
1: Ben aslında ikinci albüme girdiğimde 99'da İstanbul Gelişim'e girdim.
0: Ha öyle mi? Hı-hı. Tamam.
1: Ondan itibaren uzun yıllar
0: devam etti oranın. Başarıyla oranın solisti olarak
1: evet.
0: Yüz akı bir isim olarak temsil ettin. Oradaki misyonunu o şekilde tamamlamış oldun yani. Müzik o şekilde devam etmiş oldu ama albümlerle ilgili pek böyle bir arana soğukluk girdi. Single'lar falan böyle
1: işte,
0: bir şeyler.
1: Birçok sanatçının albümünde öyle yer aldım.
0: Çünkü yani. Hakikaten çok güzel şarkı söylüyorsun ve yani derler ya böyle yolunca yordamınca falan her şeyi tam gerektiği kadar yerinde ne biraz ne bir fazla tam böyle dozunda bir yorumcu kimliğin
1: teşekkür
0: veya bakış
1: ediyorum.
0: Açın var
1: çok
0: müziğe karşı ederim. Öyle söyleyebilirim. Bu da çok tatmin edici müzikal yani müzik dinleyen birisi için çok keyif verici bir şey. Sen de onun farkındasındır zaten kendini.
1: Ama mesela şimdi belli etmiyorum arkadaşlar ama biraz önce böyle bir taşikardi oldu bende. Ah falan hep heyecanlanıyorum. İnanılmaz yani her sahneye çıkışımda ağzımda tükürükler birikiyor.
0: Oğlum, normal.
1: Kalbim çarpıyor falan.
0: Olsun olsun.
1: Çok heyecanlı. Şu anda bile çok heyecanlıyım.
0: Olsun mesela. O heyecan için yaşıyoruz zaten.
1: Yani burada nasıl oturuyorum bir Allah bir ben biliriz. Öyle o derece.
0: Çok güzel oluyor vallahi bilmiyorum. O heyecan yakışıyor sana. Şimdi yine... Türk müziğinin önemli isimleri işte Ajda Pekkan dedik biraz önce. Ondan sonra şimdi bir de Nilüfer'imiz
1: evet,
0: var tabii.
1: Evet onu da çok
0: bizim
1: severim.
0: Bizim de çok hayranı olduğumuz bir sanatçı. Onun yine yeniden Onno Tunç aranjesiydi
1: evet.
0: Albümde. Çok da ses getirmişti. Şimdi de biz burada akustik tatta çalalım onu.
1: Tamam.

0: Çok güzel.
1: Bu arada herkese çok teşekkür ediyorum. Süpersiniz.
0: Bize bugün elinize vokalde sağlık. Bahar Koçak eşlik ediyor. Evet. Nefesli sazlarda İbrahim Demirtan. Bas gitarda Turgay Çelik. Vurmalı sazlarda Ozan Gündemir ve klavyede de Hasan Çiçek var. Böyle çok değerli, güzel müzisyenlerden kurulu, bir kere kalp olarak güzel evet. olan ve dolayısıyla o güzel kalbin yansımaları da enstrümanlara birer birer ışınlanmış yansıyor, vaziyette yani yansıyor. Dolayısıyla da mutluyuz şu an, huzurluyuz. Sen de mutluysan mesele yok
1: İnanılmaz.
0: Zaten.
1: İnanılmaz.
0: Sağ ol canım benim. Peki Ayşen, bundan sonrası için neler olacak hayatında, ne düşünüyorsun, ne planlıyorsun?
1: 2014 yılından itibaren eşim Kemal Şimşek ile bir de mutfağı deneyelim dedik.
0: İyi yaptınız.
1: Besteleri Kemal yapıyor. Ben de söz yazarlığına ilk önce zoraki başladım. Sonra Zeynep Talun'un benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. İlk ona söyledim, Zeynep abla ben söz yazabiliyor muyum diye. İnanılmaz değişik bir anlatımın var. Tanıyorsun onu, yoksa git şarkıcı ol der yani. Onun da çok büyük katkıları olmuştur sağ olsun. Süper. İlk hoşuna mı gidiyorla olunca ve arka arkaya yaptığımız şarkılar tutunca ADO, işte kulüp. Bu işi daha tabii profesyonel bir hale dönüştürdük. Tabii şimdi kendi şarkılarımızı ben seslendireceğim. Birazcık Süper. Da ben seslendireyim.
0: Biraz da sen, evet ya. Yani çünkü en zor iş odur. Bir yani, türlü sıra gelmez kendine.
1: Yani.
0: Ama gelsin artık yani. Evet. Çünkü hakikaten çok inanılmaz böyle parlak, hem o kadar parlak sesin var ve bu kadar parlak sesin insanı rahatsız etmiyor olması da çok enteresan. Çok o parlaklık içerisinde nefis bir naiflik var.
1: Teşekkür ederim.
0: O da bence işin, senin anlatan en önemli olgulardan bir tanesi. Yani hem böyle dinamik bir ses var ama aynı zamanda inanılmaz romantik ve duygusal bir yorumun var. O yüzden o da seni farklı kılıyor. Bahar Koçak'ın da çok güzel bir ses rengi ve yorumu vardır. Ondan da bir şarkı dinleyelim şimdi. Sen bu arada bir soluklan, sonra devam ediyoruz.

0: Evet, bravo Bahar'cığım. Tebrikler. Sezen Aksu'dan sarışınımı da söyledik. Şimdi yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama daha çalacağımız şarkılar var, iki tane daha. Onları dinleyeceğiz senden. TRT Müzik dinleyenlerine Ayşen'le ilgili bir şey anlatmak, ifade etmek istesen, seni nasıl bilmelerini, görmelerini, nasıl düşünmelerini istersin?
1: Ben zaten uzun yıllar boyunca en çok çıktığım kanal TRT'ydi. İlk albüm çıktığı zaman da. TRT dinleyicisi, TRT müzik dinleyicisi gerçekten çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Zaten öyleler. Onların beğenileri gerçekten çok değerli. En beğendikleri popçulardan biri ben olayım inşallah diye.
0: Evet, süper. Bence çok güzel bir şey istedin. Bunu dikkate alacaklarını düşünüyorum. Ve şimdi hemen yine bir son yolcu diyelim mi?
1: Tamam.
0: Tamam.

0: Evet efendim. Evet, bugün süperdi. Akustik 90'lar programımızda çok değerli bir konuğu ağırladık. Ayşen bizlerle beraberdi. Hayatından bahsetti, müzikal yolculuğundan bahsetti ve en önemlisi çok güzel şarkılardan bahsetti onları söyleyerek. Dolayısıyla güzel bir müzik ziyafeti oldu hepimiz için.
1: Benim için de.
0: Teşekkür ediyorum sana canım.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İnşallah tekrar yine güzel bir programda beraber İnşallah. Oluruz en kısa zamanda. Şimdi kapanırken hareketli bir Sezen Aksu şarkısıyla kapatıyoruz. Geldiğin için teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum.
0: Efendim haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağ olun.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Evet, değerli gönüldaşlar, Türklerle Turan programında bugün güneşi doğduğu yerden karşılayanların uzak diyarlardaki yakın gönüldaşlarımızın Kaşgarlı Mahmut'un diyarındayız. Doğu Türkistan'dayız efendim. Doğu Türkistan Uygur müzikleri bizim müziklerimize biraz benzer, biraz ayrılıkları vardır. Bütün Türk dünyasında olabileceği gibi. Ancak güzel bir hareketli Ayhan'ın türküsüyle programımıza başladık. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Uygur Türkleri pek çok açıdan medeniyetin beşiği olan Doğu Türkistan'da yaşamaktadırlar. Müzikal varlıkları da bu oranda çok yüksek sanatlılık içermektedir. Tıpta çok ileridirler, tarımda, sulamada, sulama kanallarını biliriz zaten. Pek çok konuda medeniyetin başkenti diyebiliriz Doğu Türkistan için. Şimdi ben, orası benim gönül yurdum. Biraz sızılarla dolu, özlemlerle dolu bir vatandır benim için Doğu Türkistan. Onun için yazdığım Gönül Yurdum adlı türküyü arkadaşlarımla birlikte seslendireceğiz ama öncesinde destan şairimizin bir şiiriyle de başlamak isterim. Oğuz bana bir yol verirse ben de üzerine bir şiir seslendireceğim.

Ey Balacan, o gün bugün koca 1000 yıl olup geçti. Destanlar, tarihler bilir 1000 yıl nasıl gelip geçti. Zaferler, şölenler, toylar, fakat hasret delip geçti. Biz felekten çok şey aldık, o da bizden alıp geçti. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, ünlerini salıp geçti. Kaşgarlı Mahmut cennetin eşiğini bilip geçti. Yusuf has hacip lebale gönlümüze dolup geçti. Göllerdik, okyanus olduk. Çok yunuslar dalıp geçti. Dövündüler Fuzuliler, Nasreddinler gülüp geçti. Silinmez izler bıraktık. Çin rüzgarı silip geçti. Nice yiğitlerim şehit, balalarım ölüp geçti. Seni andıkça Balacan, alır beni bir helecan. Yetmez mi bu ayrılıklar? Söyle ne vakit sılacan? Gözleri çekik Balacan, kokusu kekik Balacan. Ah boynu bükük Balacan.

Evet, değerli dostlar, Doğu Türkistan'dayız. Uygur Türklerinin yurdunda, ata yurdumuzda, ana yurdumuzda. Doğu Türkistan için Türkiye'den çok türküler, şiirler yazılmıştır. Onlardan birini de naçizane biraz önce kendi yazdığımı seslendirdim. Uygur kültürünün bizimle benzerliklerinde mutfak kültürümüz de çok önemlidir ki bütün Türkistan'da aslında geçerlidir. Değil mi? Türkistan pilavı deriz, Özbek pilavı da deriz ona, mantısıyla, lahmanıyla, her şeyle çok can insanların, gönül insanların, yani yüksek kültürel, yüksek ahlaki seviyedeki insanların yurdudur. Tüm Türk dünyasında da olduğu gibi. Onlardan biri benim çok sevgili ustam. Kendisinden doğrudan bir eğitim alma şansım olmadıysa da onu dinleyerek öğrendiğim dutarımı şimdi bir saz değişikliğiyle elime alayım ve Abdurrahim Heyit'ten onun çok Türkiye'de çok sevilen meşhur o yok yok dediği türküyü seslendirmeye çalışacağım efendim.

Evet, değerli dostlar, rahmetli şair Abdurrahim Ötkür'ün, Uygur şair, şiirini ozanımız Abdurrahim Heyt besteledi ve böyle Türkiye Türkçesine de benzer bir türkü ortaya çıktı. Zira Abdurrahim Ötkür'ün kitabında bir derkenar düşer ki bu şiir Erzurumlu bir şairden esinlenerek yazılmıştır diye, ki o da Erzurumlu Emrah'tır. Çünkü Erzurumlu Emrah bu dedim dedi tarzındaki şiirleriyle de meşhurdur. Türk halk şiirinde de çok fazla örneği vardır dedim dedilerin. Böyle de bir türsel yakınlık içine de girmiş oldu bu türkü. Abdurrahim Heyit

Türkiye'de de Türk dünyasında da en çok belki tanınan dutar sanatçılarından da biridir. Uygur müzikleri hem yüksek sanatlı hem Uygurların müziklere katılımları çok yüksek. Hepsinin evlerinde dutar vardır. Efendim ya da revap vardır buradaki çalgı gibi. Bu da bir Uygur çalgısıdır. Böyle şen şakrak bir millet inşallah ta o günleri tekrar bulurlar, yaşarlar, o mutlu günlere ulaşırlar diye dua ediyorum. Uygur Türkleri ve bütün Türk dünyası için. Bu programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bütün Türk yurtlarına, bütün Turan illere selam olsun. Uludağlardan Tanrı Dağlarına selam olsun. Türkiye'den Türkistan'a selam olsun. Albayrak'tan Gökbayrağı selam olsun. Şimdi o kadar birbirine benzeyen türkülerimiz var ki ben onların bir tanesini bir Kaşgar türküsüyle bir Urfa türküsünü birbirine çok benzettiğim için konserlerimde hep birlikte çalarım. Şimdi onu seslendireceğiz ve onunla size veda edeceğiz. Tabii ben bir saz değiştirdikten sonra.

0: Merhaba TRT Müzik dinleyicileri ve izleyicileri. Size bu defa iki farklı violonsel sanatçısını tanıtacağım. Tabii ki önce hanımefendiyi tanıtayım. Sedef Erçetin, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Programımıza ayrı bir güzellik kattınız.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum ekstra bizim için Paris'ten geldiniz. Orada da yaşıyorsunuz, İstanbul'da da yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi? Sonra sizden tekrar kısaca söz edeceğiz. Bu arada Mehmet dinleyen, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İlk kez mi bir araya geliyorsun bir batı violansıyla, çellosuyla yoksa?
2: Yani ilk kez, solo olarak ilk kez.
1: Ben
2: İlk
1: de
2: kez
1: öyle.
2: Yani böyle solo,
0: solo
2: çalışma yapıyorum.
0: O zaman sana bol şans dileyelim bu akşam.
2: Teşekkür ederim.
0: Veya bu defaki çalışmamızda. Şimdi Sedef Hanım'la biraz da doğaçlama çalacağız. Ama sazları tanımadan önce Sedef Hanım'a dönüyorum. Siz de şeyle tanınıyorsunuz daha çok Fransa'da caz, batı klasiklerin içerisinde yaptığınız doğaçlamalarla az önce dinlediğimiz gibi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz klasik müzisyenler, müzikçileri daha genellikle improvize edemez veya etmezler. Çünkü kurallar katıdır. Ama sen bu kuralları deliyorsun.
1: Şimdi bu yeni zamanda, yani bu zamanlar aslında dünyada çok kemancı, çellist, klasik müzik solistleri hepsi artık improvizasyon yapıyor. Çoğu yapıyor.
0: Evet.
1: Ve faydası da var.
0: Tabii.
1: Çok faydası var.
0: Evet.
1: Bir yerde şaşırdığın zaman hemen improvize edebilirsin. Genelde olmuyor ama şöyle bir yanılgı var genelde. İşte klasik müzik yapıyorsunuz, caz yapamazsınız, tango yapamazsınız, improvizasyon yapamazsınız. Alakası yok. Yani herkes bir kategoriye koymak istiyor. İşte klasik müzik yapan sadece klasik müzik yapar. Ama bugün çok değişti. Hiç böyle değil. Değişti. İlla ki improvizasyon hem cazda hem tangoda dünyamızın hepsinde var. İlla ki cazda değil.
0: Niye böyle olduğunu sonra konuşalım.
1: Evet.
0: Diğer bir aramızda. Şimdi Mehmet, peki böyle sert kurallarla karşılaştığın oldu mu hocalarından veya yaptığın çalışmalar?
2: Yani ilk öğrenmeye başladığım zamanlarda, konservatuvar yıllarında ben de klasik müzikle başladım. O zamanlar oluyordu. Türk müziği çalmamı istemiyorlardı. Şimdi benim baba Türk müzikçi.
0: Evet.
2: İstanbul Radyosu'nda.
0: Evet.
2: Evde tabii ki Türk müziği eğitimi de alıyordum. Orada biraz bir karmaşa yaşıyordum.
0: Evet.
2: Ama batıya tabii daha ağırlık verdim.
0: Evet.
2: Biraz batıya. Ondan sonra zamanla kendimi buldum. Yani bütün müzikleri dinledim ben. Sadece klasik müzik değil yani. Klasik batı müziği, Türk müziği, caz.
0: Evet.
2: Hepsini dinledim. Hepsinden bir parça bir şeyler almak istedim yani.
0: Çok iyi. Şimdi diğer konulara geçmeden önce gene bir şeyler çalalım. Üçümüz veya ikiniz veya bir... Aa şöyle olabilir Sedef. İstersen bize küçük bir pasaj çalabilir misin? Batı klasiklerinden bir Bach'ın
1: Bach'tan.
0: Bir sonatından. Yani tamamını çalmak zorunda değilsin. Aradaki sonra sen

0: Evet, Sedef Hanım'dan sonra şimdi sıra sende Mehmet'in. Bize neler
1: Tamam.
0: çalacaksın?
1: Şimdi Ayda Tatlıyın Nihavend oyun havasını çalacağım.
0: Oo.
1: Başında da güzel bir taksim yapayım Nihavend.
0: Süper. Peki, heyecanlı dinliyoruz.

0: Muhteşem. Ellerine sağlık Mehmet kardeşim.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet ya Sedef, ne hissettin?
2: Aa,
0: bu bahtan sonra hemen birkaç dakika sonra böyle bir şey
2: dinledim. Mehmet'e de söyledim, bayılıyorum. Çünkü aslında Türk müziği, barok müziğe çok benziyor. Barok müziğe çok benzetiyorum. Yani o kadar yakın ki, barokçular da aynı şeyi söylüyor. Keşke Mehmet gibi çalabilsem. Ama yani çok isterdim. Ama farklı bir teknik.
0: Evet.
2: Ama doğru. Deniyorum ama
0: bak,
2: o şekilde çalamam.
0: Ama bak, sen Türk hanımısın, Türk kadınısın. Ruhun Türk.
2: Evet.
0: İçinde var bunu. Nasıl keyifle dinledin. Niye çalmıyorsun? Bir de üstelik senin avantajın var. Hem batı tekniğin var.
2: Çalabilirim
0: hem
2: ama
0: de
2: Türk
0: müziği ruhunu taşıyorsun. Değil mi? Aynı
1: bence
0: şekilde
1: öyle,
0: senin için. Sen de yani batı tekniğini alırsın ki aldın
1: yani
0: zaten.
1: Sonuçta doğduğundan yani, itibaren o kulağına işledi senin bir kendinliğiyle. Evet. Dinleyeceğizdir mesela.
0: Ben her zaman söylüyorum. Yani. İkiye birsiniz aslında diğerlerine karşı.
2: Aa, tabii ki.
0: Hem Türksün, Türk ruhunu, müzik ruhunu taşıyorsun. Hem batı kültürünü,
1: aynen,
0: tekniğini
1: öyle
0: biliyorsun. Sen de öyle. O zaman muhteşem şeyler yapmalıyız. Var mısınız?
2: Varız, deneyim.
0: Yine aklımda bir sürü şeyler uçuşup duruyor.
1: Hocam yapalım.
0: Peki bu arada o violonselle bu violonselin arasında tonalar kesin vardır, ahşap farklılığı. Ama bana göre pek fark yoktu bu akşam. Bu
2: evet.
0: Nereden çıkıyor bu akşam? Sabahın sence öyle mi? Ne diyorsun? Yanılıyor
1: muyum? Yani violonseller aslında Türk müziğinde violonsel akordu farklıdır.
0: Evet.
1: Öyle bir şey var. Hmm. Mesela Batı sistemindekiler buna do, sol, re, la derler.
0: Hı-hı.
1: Biz fa, do, sol, re deriz.
0: Hı-hı.
1: Yani Batı sistem farklı.
0: Peki seninki nasıl? Sendeki şu andaki akor sistemi?
2: Do, la, re, sol, do. Tabii ki. Onda da öyle de yani
1: aynen,
2: şey olarak söyleyiş açısından söylüyorlar onlar.
1: Aynen.
2: Bir de
1: ismini değiştiriyor.
2: Birazcık daha bazen pes çalınıyor. Türk
1: aynen,
2: müziği biraz daha pes.
0: Evet, evet.
1: Ama şu an ikimiz de şeyli olarak aynı yani.
0: Aynen.
1: Şey aynı.
2: Mecburuz akorumuz.
0: Demek ki bir uyuşmazlık söz konusu değil.
1: Yok, değil.
0: Müzik zaten böyle bir şey. Sadece harmoni diyorlar ama başka şeyler de var.
1: Kesinlikle.
0: Ritimler var mesela. Evet. Batı müziğinde mesela Bach'ın kantatlarında ne var? Vokal var, çok seslilik var, nefesler var ondan sonra. Fakat ritim yok. Sema yok, dans yok. Bizim
1: evet,
0: tasavvuf müziğinde mesela mutrup heyetinde ritim sazları var. Sema var, dönen dervişlerimiz, dansçılarımız var. Ondan sonra tabii ki vokal de var. Ama bunu işte Batılıların kulağına bu bizim ritimleri koyduğumuz zaman özellikle aksak ritimleri hemen
2: evet,
0: durum çok farklılaşıyor. O yüzden isterseniz gene bizim aksak ritimlerimizden oluşan bir doğaçlama yapalım. Ne dersin?
1: Olur, yapalım.
0: Var mısın Selim?
2: Olur, denerim.
0: Ne yapalım?

0: Senle bitirelim.
1: Bitti zaten. Sana bak, bana bakarsan ben sabaha kadar doğaçlama yapalım bu 5 gün. Sonra onu katlarım. Ondan sonra 15, 20'ye 25.
0: Aynen, seninki de biraz uzun olsun. Biraz daha kısaltmayalım.
1: Neyse. Yani şimdi girersek 11, 13, 17, 19, 21.
2: Aynen.
1: Bir ara böyle Hindistan'da 21-8'lik çalarlardı. Bangalore'da, Güney Hindistan'da.
2: Onlar çok
1: onlarla bu Mirgandam diyorlar. Onlarla böyle beni şey yaptılar, araya soktular. Dediler ki hadi bizim bir kalıbımız var 21-8'lik. Nasıl gidiyor dedim. Dediler ki 5, 10, 15, 20. Aslında şöyle 3 tane 5 çalıyorlar. 15, bir 6 çalıyorlar, 21 oluyor. Ben bunu çözdüm bu şifreyi ondan sonra. Bastırıyordum bir de hızlandırıcı. Tak tak tak tak tak tak tak. Ama onu buraya loop ediyorsun yani. Tekrarlıyorsun. Onun üzerine içine doğaçlama yapıyorsun ve düşmeyeceksin.
2: Aynen.
1: O kalıbın içine düştüğü an pat evet. diye işte oradan karizmayı çizdirirsin. Derler ki yo bu Türkler bunu beceremiyor. Ama çizdirmedik karizmayı. Neyse. Bayılıyorum ya bu şeye. Sağ olun. Biliyorsunuz bu geleneksel bir Türk darbukası değil. Aslında şu.
2: Aynen.
1: Bu gerçek 90 senelik bir gerçek.
3: Tınısı farklı.
1: Tabii gerçek
2: bu
1: bakır.
2: Bu şey dökme değil mi?
1: Bu dökme.
2: Dökme darbukası.
1: Ondan sonra tabii bunu sadece geleneksel müziklerde kullanıyorum, çalıyorum. Bu da böyle doğaçlamalar yaparken falan.
3: Yani çok çömlek çalmıyorum.
1: Biliyorsunuz hani Arap çömlekleri vardı bugün. Her yerde onlar çalınıyor. Kelebek tarzı. Böyle. Ben ona dokunmuyorum. Ben gerçek fiske tekniğiyle çalan gerçek Türk darbukası çalarım ve öyle de çalmaya devam edeceğim. Bu arada izleyicilerimizin dikkatine diyelim. Şimdi çok konuştuk yine.
3: Ben de fazla çaldım şeydi galiba. Kendimi kaptırdım.
1: Ya şimdi yeni bir şey diyeceğim. Için. Bakın Türkiye dedin, bak Mehmet gibi senin gibi çok değerli müzisyenler var. Muhteşem enstrümantalistler var. Ama birçok enstrümanlarla böyle. Şey diyoruz işte Çinli Amerikalı Yo-Yo Ma, star çelist, efendime söyleyeyim, şeyden söz etmedik daha, Tambur Cemil'den merhum, evet. Müthiş virtüoz, ondan bir şeyler mi çalsak acaba?
2: Ama olur.
1: Sen de refakat edebilir misin, eşlik edebilir misin?
3: Sizi bırakayım denerim.
1: Peki.
2: Buyurun. Şimdi onu mu yapalım yoksa doğaçlamayı mı yapalım?
1: Yok, Tambur Cemil'den.
2: Tamam, olur.
1: Ondan da biraz söz ederiz sonra.
2: O zaman Tambur Cemil'in Nikliz Dongası'nı yapalım.
1: Tamam, süper, çok. Hadi yapalım.

0: Geri mi sola ya?
1: İşte o,
2: bunu biliyordum ama.
1: Tekrarlamayalım.
2: Bunu biliyordum.
0: Neyi?
2: Bunu
1: biliyor
2: biliyordum.
1: Muydun?
2: Evet.
0: Eşlik edebilirsin istersen.
1: Bundan sonraki programımızda. Peki aslında tamburu cemre tambur. Mızraklı evet. Tambur virtüözü yani efsane.
2: Efsane gerçekten.
1: Muhteşem yani. Evde violensel de çalardı.
2: Tabii.
1: Violenselden sonra da yaylı tamburu icat etti.
0: Evet.
1: Lafta da çalarmış. Ama çok besteleri de şey. Muhteşem.
2: Ben onları çok dinliyorum. Yani öğrenmeye çalışıyorum tabii. Hı-hı. Benim yani. İlk solfej hocam violonsel hocasıydı. Yani violensel klasik batı, Türk müziği çalıyordu. Hep onları bana zamanında anlatmıştır.
0: Evet. Tamburcu Cemil Bey çok başkadır.
1: Muhteşem. Çok. Saz eserleri muhteşem.
0: Yani biz okulda onun taksimlerini yazıyorduk yani. Hı-hı. Yani geçmek Hı-hı. için resmen dikte yapıyorduk. Açıyorduk, Hı-hı. yazmaya çalışıyorduk. Yani o kadar dinliyorduk Hı-hı. yani.
1: Muhteşem. O şey Döravan.
0: Tabii tabii.
1: Saz semaisi.
0: Evet.
1: Ya muhteşem. Ferah Feza.
0: Daha neler var neler.
1: Yani derya. Peki Sedef Hanım. Bir Sedefçim diyorum. Tabii yıllarda tanışıyoruz. Bir Sedefçim diyorum.
2: Sedef Hanım tuhaf.
1: Evet değerli izleyiciler. Şaşırtıyorsunuz beni de bazen. Tabii sizi göremiyorum ama. Sen ne dersin? Bu az önce de şeyden söz ediyordum. Yoyoma'dan. Çinli Amerikalı. Star.
2: Müthiş.
1: Ondan sonra ama benim için benim favorim tabii ki Rostropovich.
2: Benimdir.
1: Evet Rus. Şimdi bir şey diyeceğim. Ama Ruslardan muhteşem piyanistler, violoncu, keman sanatçıları, özellikle işte çelistler falan çıkıyor.
2: Çok.
1: Bunların çoğu nereden geliyor biliyor musunuz? Sibirya'dan. Sibirya'da doğmuş benim.
2: Rostropovich de Azerbaycan. Bakülü.
1: Ben de Rus diye biliyorum. Rus diyorum.
2: Bakü
1: doğumlu. Ondan sonra oradan çıkan o kadar çok ünlü müzisyenler var ki yaşam şansı yok o buz gibi havada. Küçük kulübede yaşıyorlar. Evet. Günde kaç saat prova yapıyorlar, egzersiz yapıyorlar? 16 saat, 18 saat.
2: Başka yapacak
0: bir şey yok.
1: Ya ölüm, ya ölüm, ya istiklal. Neyse şimdi o yüzden senden bir şey rica edelim. Bir tabii Sostakovich'im diye orkestra eserlerinden söz etmiyorum da. Ama bir Rostropovich tarzı. Yoyama'yı...
2: Klasik bir improvizasyon. Yani şimdi piyano olmadığı için tek cello şeysiz istemiyorum. Ben gene Bach olur, Bach başka olur ama...
1: Tamam.
2: Ya da Bach mı olsun?
1: Bach.
2: Sonra belki birlikte Taksim üzerine bir klasik bir şey olur. Yaparız.
1: Evet, onu beraber yaparsınız.
2: Tamam. Bach'ı tamam. O zaman biraz kısa yapayım isterseniz.
1: Tamam.

0: Evet, gayet güzel.
1: Bravo.
0: Kısa ve özledi. Peki,
1: Sahillerimize
0: Mehmet,
1: tamam.
0: sen ne yapacaksın?
1: Ben de bir yüzden dolaşayım o
0: Oo, muhteşem.
1: zaman.
0: Çok sevinirim.

0: Ah, çok güzel bir şarkı geldi aklıma. Leyla Saz Hanımefendi'nin Ağır Aksak. Ey sabahı afitabım verin. Bir dahakisi verin.
1: İnşallah.
0: Söylerim onu.
1: Neyse.
0: Sevgili izleyiciler, umarız bu iki ayrı sound'u, iki ayrı müzisyeni, değerli sanatçılarımızı zevkle, keyifle izlediniz ve dinlediniz. Ben arada böyle şey yapar gibi yani ritimlerin dışında gürültüler, aksentler yaptım. Kusura bakmayın. Ama yapmaya da devam edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Haberiniz olsun bundan sonra. Peki, ne çalıyoruz?
1: Hocam 5 devam edelim o zaman.
0: Beşe mi
1: 5'te de
0: devam edelim?
1: aynen.
0: Tamam. Biraz hızlı gidelim ama.
1: Aynen.
0: Çok severim. Peki, hoşça kalın. Sevgiler, hürmetler.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o.

0: Teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınıza.
1: Sağ olunuz efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık sizler stüdyomuza. Ve sizler TRT Müzik ekranlarına, Senin Şarkın programına hoş geldiniz efendim. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Yine çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Evet, çok güzel şarkıyla, bir şarkıyla açtık programımızı. Şimdi İhsancığımın sesinden dinleyeceğimiz eserlerle devam edeceğiz.
1: Evet, Hüseyin makamında bir şarkı. Türk müziği severler de biliyorsunuz ki her tarza hitap ediyoruz. Ve sanat müziği severler, İhsancığım işte şöyle oku, böyle oku diye isteklerde bulunuyorlar. Bütün istekleri değerlendirmeye çalışıyorum. Bugünkü istek gerçekten sivrildi. Hüseyin makamında bir şarkı, tez geçse de
0: her sevgide bin hatıra vardır. Dinliyoruz.
1: Okumaya çalışalım efendim. Türk müzikçilere gelsin. Buyursunlar.

Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Onurcuğum, tüm dostlara. Yine çok sevilen bir Hüseyin'i şarkı, Makam Hüseyin'idir efendim. Çokça bilinen, sevilen bir eser. Zeytin gözlüm, sana meyilim nedendir? Herhalde hep birazdan okuruz şarkıyı, biliyoruz. Okumaya çalışalım efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık İhsan'cığım.
0: Sağolunuz efendim. Teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli
0: ederim.
1: Hocamız Selahattin İçli'yi de ya, anmadan geçemeyeceğiz. Analım. Onun bestesiydi.
0: Evet, evet efendim. Bir İçli bestesi. Evet. Son derece kıymetli, güzel şarkılar.
1: Naif, güzel şarkılarından bir tanesi.
0: Türk sanat musikisi sevenlerin gönlünde yer bulmuş ve hiç inmeyen şarkılar, evet. Değil mi? Böyle eskimeyen.
1: Yani eskimeyen. Evet. Eski şarkılar deriz ya, aslında o eski şarkıların şansı bence eskimemesi.
0: Evet.
1: Çünkü eski şarkı diyebiliyoruz. Demek ki hala biliyoruz, dinliyoruz.
0: Çok doğru.
1: Modası geçmiyor hani, yeni tabirle.
0: O yüzden sen de eskimeyen bir solistsin.
1: Şimdi ben bunu iyi mi anlasam, kötü mü anlasam?
0: Kötü bir şey söylemedim.
1: Bilemedim. Şarkılar için güzel dedik de eskimeyen solist olunca.
0: Sen de eskimiyorsun işte.
1: Peki.
0: Anladın sen onu.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben müsaade istiyorum efendim. Bir şey sormak istiyorum. Gömleğimi beğendiniz mi bilmiyorum.
1: Fark etmedim desem.
0: Fark etmediğini
1: an,
0: biliyorum.
1: Şu an fark ediyorum.
0: Evet, sevgili Esra'cığımın hediyesi. Bana dedi ki beğenmediysen değiştirebilirsin. Ben de dedim ki ona aldığımda. Evet dedim, beğenmedim, pek tarzım değildi. Yerine başka bir şey aldım dedim. Peki canım, iyi yapmışsın dedi.
1: Az önce
0: dedi.
1: Konuştuk ama hiç bakmadım çünkü telaşla hazırlandığım için.
0: Bak, senin hakkını yiyemem. Bu kadar da yumuşak gönüllüdür. Peki canım, kullanacağın bir şey alsaydın dedi. Ben de öyle yaptım dedim ki tabii ki asla değiştirmedim. Ve bugün sizin yanınızda siyah siyah oldum efendim.
1: Çok yakışmış. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim hediyeniz
1: Doğum
0: için.
1: Günü
0: çok naziksiniz efendim.
1: Ben de yine Muhayyer Kürdi makamında bir eserle başlayayım. Türk müziği şarkılarıma. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana. Uzakta kal sevgilim.

Çok teşekkür ediyorum. Rüştü Şardağ'ın yazdığı Güfte'yi Selahattin Erköse, Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş ve bu şarkıyı ben de sizlerle paylaşmış oldum. Yine çok bildiğimiz bir şarkı.

0: Teşekkürler.
1: Bravo.
0: Sevgili arkadaşlarım Hacer ve partiye teşekkür ediyorum eşlikleri için. Sizi seviyorum.

0: Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim ama daha güçlü alkış isteriz. Orkestramıza, emeği geçen herkese. Sağ olunuz efendim.
1: Ağzına sağlık İhsan'cığım.
0: Teşekkürler.
1: Unutmuşum ben bu şarkıyı. Böyle bir şarkı olduğunu unutmuşum.
0: Ama dinler dinlemez aklına geldi değil mi? Hatırladın
1: hemen. Tabii. Bir zamanlar hani derler ya estirdi. Evet, estiren şarkılardan.
0: Ben çok hatırlamam ama sen iyi hatırlarsın o zamanları.
1: Hatırlıyorum, ne yapayım? Eskimeyen şarkıcıyım ya ben, o yüzden hatırlıyorum.
0: Ben o zaman gidiyorum bilmediğim uzaklara.
1: Evet, git sonra görüşeceğiz.
0: Bakarken ardımdan tamam. Evet. Evet, dedim sonra ben görüşeceğim. Anons ettim bile şarkıyı.
1: O zaman benim bir şey söylememe gerek yok. Ben direkt şarkıya başlayayım.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Erhan Güler
0: Haftaya bana bir kulaklık alırsın. Kulaklığım bozuluyor.
1: Bozuluyor.
0: Evet.
1: Hemen bir partner olarak görev adlettim. Tamam. Hemen.
0: Tamam. Evet, şarkıyı şarkı hakkında bir şey söylüyordun.
1: Erhan Güler Yüz.
0: Erhan Güler Yüz, Zafer Peker.
1: Zafer Peker sesinden evet.
0: Seslendirmişler. Birçok şarkıcı seslendirmiş.
1: Çok güzel bir şarkı.
0: İlk yazıldığı senelerde. Sıradaki şarkı.
1: Güzelim,
0: türkü.
1: Sıradaki hatta. Şarkı. Bir Orhan Gencebay, bir Orhan
0: türkü
1: Baba
0: değil, şarkı.
1: Resitali.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten tamam. Sınav şarkısı gibi. Bakalım çalabilecekler mi, bakalım söyleyebilecekler mi gibi bir şarkı yapmış Orhan Baba. Efendim okumaya çalışalım.
0: Dinliyoruz zevkle.
1: Çilekeş. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Onurcuğum, Esra'cığım.
1: Sınavı verdiniz bence.
0: Yıl 2008 canım. Yıl 2008 sevgili dostlar. Malum o Türkiye birinciliği aldığımız yarışma. Orhan Baba'nın gözlerine baka baka bu şarkıyı okumak gerçekten zor. Ve sen de çalıyordun orada göz göze. Kuliste gizli gizli çalışmalarımız, yapışlarımız. Ne günlerdi? 2008 kaç sene olmuş? 6 sene olmuş.
1: Biz yılları artık unutalı çok oluyor.
0: Bana bak, bana böyle oluyor. Şimdi sevgili dostlar, konu ben olunca 2 kere 2, 3 oluyor. Sevgili Esra'cığımla ilgili 2 kere 2 olunca 5 oluyor. Sevgili Onurcuğum konu olunca, çünkü benim hem kardeşim, hem orkestra şefim, hem menajerim, her şeyim. Yani böyle çok sırtımı yasladığım bir dostum.
1: Ben gidiyorum o zaman.
0: Konu, dur gel ama, gel ama ne diyeceğim? Bak çok ben önemli. Gideceğiz. Güleceksin, gel. Konu Onur olunca, 2 kere 2 kaç deyince Onur'a soruyorum ben. Sana kaç lazım Onurcuğum diyorum. Bana 3, sana 5, onu kaç lazım?
1: O sana? En küçüğümüz. O fazla da olur. Üstüne fazla koysak da olur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Sen nereye gidiyorsun? Sen bizim gülümüzsün ya. Bülbülümüzsün. Nereye gidiyorsun?
2: Abla.
0: Sensiz olur mu hiç?
2: Abla.
0: Tabii. Ablamız, canımız, ciğerimiz. Sen gönderir miyiz seni?
1: Göndermeyin.
0: Göndermeyiz. Gönlümüzdesin, sen buradasın.
1: Ya canımsınız benim.
0: Orhan Baba'ya hürmetler efendim. Ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Bu eserler için ayrıca da teşekkür ediyorum. Bize bu harika şarkıları hediye ettiği için. O engin gönlüyle, o tevazusuyla her konuşmamda bir şey öğrendiğim o güzel insan, büyük insan, ellerinden öpüyorum.

0: Eyvallah.
1: Saygılar. Geldik efendim türkülerimize. Böyle birazcık şuramıza dokunacak bir türküyle bir açılışımızı yapalım.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Bu şarkı da Aysel Hanımcığıma gitsin. Türkü, pardon. Şarkılara türkü, türkülere şarkı dememek lazım.
0: Türküler de başka vuruyor insanı.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Hepsinin bir hikayesi var, yaşanmışlık
0: başka
1: üzerine yazıldığı için.
0: Değil mi? Başka başka duygular.
1: Ağıtlar hele. Hele ağıtlar.
0: Gönlüne. Evet.
1: Hadi gönlüne gidiyorum, sen de böyle çok anlamlı.
0: Ben de bir türkü okuyayım.
1: Haydi.
0: Aşık Veysel Şatıroğlu. Aşık Veysel. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa. Sözleri ifade etmeye çalışalım efendim. Osman abimle birlikte okumaya çalışalım.

0: Daha güçlü alkışlar efendim.
1: Aşık Veysel'imize. Ruhu şad olsun.
2: Amin.
1: Kendi kalemine, kendine şunu yazacak kadar engin gönüllü ozanlarımız var. Ne mutlu ki bunları okuyabiliyoruz. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa diyor. Aşık olduğu aşkını o kadar yüceltiyor ki, ben sana bu kadar aşık olmasaydım, ki o mutlak aşktan bahsediyor, anılmazdım, kimse beni bilmezdi. Ya işte dostlar, bazı şeyler tesadüf değil. Bazı başarılar tesadüf değil, bazı duygular da tesadüf değil. Öyle samimi, öyle güzel sevmişler ki, öyle aşık olmuşlar ki.
2: Yaradan da onların gönlüne evet. sunmuş, onlar da gönlündekini bizlere sunmuş.
1: Evet, o hak varlığa, mutlak varlığa öyle gönül vermişler ki, aşık olmuşlar ki, böyle bir ilham ile de dediğin gibi Allah-u Teala onlara
2: mükafatlandırılmışlar.
1: Mükafat vermiş, evet.
2: Nurlar da yazsın.
1: Yani okurken bile gönlümüzün çizildiği, alnımızın terlediği eserler yazmak düşünemiyorum.
2: Her kelimesi bile, bir öğreti çünkü gerçekten.
1: Evet. Evet, ben daha fazla efendim durmayayım burada. Siz trakatık gibi böyle
2: hareketlenelim
1: bir
2: mi birazcık?
1: Böyle bir
2: sevgili
1: ritim
2: dostlar.
1: Geliyor gibi. Böyle bir tamam. ritim geliyor gibi.
2: Evet. Tamam, haydi bir hareketli türkümüz gelsin.

0: Teşekkürler.
1: Gönlüne sağlık.
0: Evet, finale doğru. Teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Evet.
0: Finale doğru yaklaştık.
1: Kısa veda anonsumuzu, yani vedamızın kısa olması anlamında söylüyorum.
0: Evet.
1: Pek veda gibi değil. Ara veriyoruz ya.
0: Ha, veda süremizin, kavuşma
1: kısa
0: süremizin.
1: Oldu. Bravo.
0: Haftaya yine buluşacağız. Sağlık, Allah sağlık versin. Yine bu stüdyoda, yine bu ekranlarda, TRT Müzik ekranlarında yine buluşacağız.
1: Sizler için yine yepyeni güzel şarkılar, türküler hazırlayıp burada olacağız her hafta olduğu gibi.
0: Ve yavaş yavaş artık final şarkımıza geçelim
1: ve
0: Onurcuğum.
1: Ve sizin okumak istediğiniz, repertuara eklediğiniz
0: hareketli şarkı. Bir şarkı olsun dedim finalde.
1: Çok güzel
0: Helam
1: oldu.
0: Ettim.
1: O kafa hareketini yapacak mıyız?
0: Saçlarım böyle çok toplu ya.
1: Peki.
0: Belli olmaz.
1: Öyle yapıyorlardı.
0: Açık olsaydı.
1: Grup Laçi'nin çok güzel bir
0: buradan
1: şarkısı.
0: Buradan çok sevgilerimizi gönderiyoruz 6 onlara.
1: 6 tane birbirinden kıymetli müzisyen. Hepsi de çok değerli. Çok sevilen bir şarkı. Tekrar da okudular. Hepsine selam olsun. Bekar gezelim. Okumaya çalışalım efendim. Hadi bakalım.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta şarkılarına bayıldığım genç, pırıl pırıl bir arkadaşım, kardeşim geldi. Fikri Karayel bu hafta konuğum. Hoş geldin Fikri'cim.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Ümit abi.
0: Seni gördüğüme çok sevindim.
1: Ben de aynı şekilde, yani ilhamını tahmin edersin üzerimde.
0: Çok yaşayın.
1: Yani tanışmak isterken böyle karşına oturmuş seni dinliyorum burada. Bir metre var aramızda. Bu harika bir şey.
0: Ben de büyük heyecanla seni bekliyorum.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş çok buldum, teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Seni çok merak etmiştim. Özellikle Yol şarkından sonra onu da okuyacağız mutlaka. Ama özellikle seninle çok tanışmak istemiştim. Yani şarkılarını dinledim ve çok olgun bir yapı var içerisinde sözlerde, bestelerde. Çok başarılı buldum. Gerçekten çok sevindim. Böyle güzel şarkıları yeni arkadaşlarımızdan duyunca ben inanılmaz mutlu oluyorum. Bambaşka bir tatlı bir kapı daha açılıyor ya, çok mutlu oluyorum. Tekrar hoş geldin. Seni araştırırken tabii ki ekibimiz de sağ olsun. Müzisyenliğini biliyorum, şarkı söylemeni, şarkı yazarlığını. Ama bir tık daha geriye geldiğim zaman biyokimya gördüm. Yani evet, çok doğru. Acayip.
1: Böyle yani bilime büyük meram var. Hala var. Zaten okuduğum yerde kalmadı hiçbir şey. Bayağı gelişti. Ben bu arada biyokimyayı bitirmeyen bir insanım.
0: Biliyorum. Yani,
1: son sene tezimi yapıyordum. Çocuklara kötü örnek olmayayım. Kesinlikle çok pişmanım. Keşke bitirseydim. son senemde bıraktım işte tezimi yaparken.
0: Ama severek girdin yani. Severek. İnsan bedenini, evet. İnsanın içini de merak ediyorsun. Çok, yapısını.
1: Çok değerli bilgiler aldım oradan. Yani kimya bilmek, fizik bilmek, biyoloji bilmek, insan, yani bence her insanın bilmesi gereken değil şeyler mi? Bunlar. Hayata büyük dahil olan bilgiler yani bunlar her günkü aynen hayatımıza. Öyle müziğime ne kadar ilham verdim.
0: Ama zamanında soracağım yani müziğe iş nasıl geçti onu çok merak ediyorum. Ama Kıbrıs doğumlu olduğunu biliyorum değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ve İngiltere'de de eğitimini galiba orada ya da orada yaşadın galiba.
1: Doğru ben ben 10 yaşındaydım İngiltere'ye taşındığımızda. Sonra 25 yaşında falan geri döndüm Kıbrıs'a.
0: 15 sene mi geçti orada?
1: Vallahi 15 sene geçti orada. Bir de yani insanın hayatında önemli seneler yani 10 yaştan 25 yaşa
0: İnanılmaz
1: kadar.
0: Fark eder anladın mı? Ama müzik anlayışına mutlaka faydası dokunmuştur yani.
1: Elbette.
0: İngiltere, Londra bu işin merkezi yani.
1: Elbette orada birlikte çalıştığımız çok değerli arkadaşlarım vardı. Güzel insanlar tanıma fırsatım oldu orada. Bir şeyler yazdık, çizdik, şarkılar söyledik orada da. Bir de albümümü zaten orada yazdım ben.
0: Değil mi?
1: Albümü albümde bitirip
0: 2000,
1: okulu bırak.
0: 2014 yılıydı ilk albümü değil mi? 12 şarkılık bir
1: evet,
0: albüm.
1: Evet 2014 veya 15. Tam şey olamadım ben. 14 galiba. Sen daha iyi biliyorsundur.
0: Yok, ben de takip ediyorum. Şimdi biliyorum aşağı yukarı seninle ilgili dediğin gibi bütün şarkılarını da bir merakımdan yani bir şarkıyı beğenince ben ilk defa tanıyınca doğal şey yapıyorum hemen. Acaba başka neler yaptı diye hemen bir taramaya başlıyorum.
1: Diskografi araştırması.
0: Bayağı bir şey yaptım ama çok dediğim gibi canı gölden çok isteyerek çok merak ettiğim için bunu yaptım. Müziğe de dediğim gibi herhalde o dönüm noktasını çok merak ediyorum. Bazen aileler çocuklara baskı yapıyorlar. Yani mutlaka bir eğitim olsun, bir diploması olsun diye. Senin için söylemiyorum.

0: Az arkadaşların başına geldi.
1: Evet, bilmiyorum artık
0: severek ama sen girmişsin.
1: Yani dallanıp budaklandı artık kariyerler ve üniversitelerde öyle okunabilecek mi? Bölümler de artık. Eskiden daha siyah veya beyazdı her şey. Hmm. Şimdi aileler hala aynı mı bilmiyorum. Belki biraz kendilerini geliştirmişlerdir ama...

0: 1,5 ay kaldı bende. Sonra ailesi dedi ki tamam sen ne istersen onu yap yeter ki yanımızdan ayrılma. Müziği seviyorsan müziğe devam et. O da
1: Evet.
0: devam etti nitekim zamanlar 20-25'sindir devam ettiriyor hayatını.
1: Önemli
0: O
1: olan bu
0: yüzden
1: işte.
0: bazen etkili olabiliyor. Çok da iyi bir şey yani çocukların sevdiği şeyleri ya da ufaktan bahsediyorum. 10 yaşında gittim dedin ya şimdi için söylemiyorum.
1: Doğrudur. Yani müziğe eğilimi olan arkadaşlarımız,
0: Kesinlikle.
1: özellikle yeteneği olan arkadaşlarımız her türlü kazandırılmalıdır yani müziğe.
0: Değil mi?
1: Aileler de
0: Müziğin
1: üzerlerine
0: iyi bir yol
1: düşeni
0: arkadaşı olduğu.
1: yapsınlar değil
0: Değil mi?
1: mi?
0: Kendileri tanımak için, insanın kendini tanıması için çok tatlı bir araç, çok
1: Tabii.
0: tatlı bir arkadaş, yol arkadaşı.
1: Evet.
0: Galiba bir tane şarkını hayal edemezsin diye bir şarkım var. O galiba bir dizide veya filmde bir kullanılmış.
1: Abi onun çok onun ayrı bir kariyeri var benden bağımsız. Daha beni aslında çok da insan dinlemezken bilmezken hayal edemezsin bu film kariyerine başlamıştı.
0: Evet.
1: Sanırım böyle bir iki tane sinema filmi, birkaç tane de böyle bayağı bilinen dizide rol aldı
0: Öyle mi?
1: yani.
0: Özellikle ilgin var mı peki dizi müziklerine, film müzikleri yapma olayında, scoringler vesaire veya
1: Sevdiğim isimler var. Çok böyle takdir ettiğim
0: bu işi
1: müzisyenler,
0: yapan
1: besteciler
0: bunlar.
1: var. Bana öyle bir fırsat gelirse elbette en iyi şekilde değerlendiririm. Bunlar benim albümlerim için yaptığım şarkılardı. İlgi gösterdiler. Ben de seve seve
0: Güzel ama iyi başlangıç olmuş.
1: ödünç verdim.
0: Şahane olmuş. Hayal edemezsin dinleyelim mi?
1: Seve seve.
0: Bekliyorum.

0: Harika bir şarkı. Bayıldım enerji.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani bir de şarkı okurken gerçekten yaşıyorsun ve yani çok tatlı bir enerji çıkıyor. Çok hoşuma gitti.
1: Abi çok teşekkür ederim.
0: Ya çok beğendim. Şeyi de insan ben hiç ilk defa dinliyorum vokalini. Vokal yapayım dedim. Yani insan dayanamıyor. Bir şey yapmak istiyor. Şarkının içinde bulunmak istiyor. Ama çok güzel yaşatıyorsun gerçekten.
1: Kesinlikle buraya seni de duymaya geldim ben. Ya, o yüzden.
0: Sağ ol. Teşekkür ederim. Besteni yaparken kullandığın, özellikle kullandığın bir enstrüman var mı? Veya home studio'un var minik, orada altyapıları hazırlıyorsun, üstüne bir şey çalışıyorsun.
1: Hı-hı. Yani gitarla başladım şeye.
0: İşte o gitar ne zaman?
1: Abi şey aslında çok acayip. Mesela ilk albümü yazdığım yer benim bir tane yurt odası. Ve kağıt gibi duvarlar. Çok fazla duyuluyor falan. Sabaha çok... kadar yazıyorum, çalışıyorum böyle. Bir elektro gitar var, amfiye bağlanmamış halde. Ben albümün çoğunu mesela... Böyle anladım. Sadece hani ancak kendim duyarak falan yazdım. Bilmiyorum, belki de o bile bir şey eklemiştir yani.
0: Kesinlikle.
1: Melodi, daha güçlü bir melodiye ihtiyacım oldu belki. Armoni çok fazla duymadığım için falan. Ondan sonra piyano kullandığım oldu biraz. Ama gitar yani genel.
0: Altyapıları peki, düzenlemeleri falan hepsini sen mi bir meydana getiriyorsun? Yoksa bir yardım alıyor musun? Destek aldın?
1: Çok önemli şarkılarda çok önemli destekler aldım. Kendi yaptığım şeyler de var. Yani basına, davuluna, hi-hat'ine kadar bilmem şurada açılacak, kapanacak falana kadar yazdığım, müdahale ettiğim şeyler bile var.
0: Ya çok özeniyorum. Düzenlemelerini de birlikte yapma şansına sahip. Çünkü kompozitörlük bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Bizim gitarla yaptığımız şarkıyı biz bitmiş halini kafamızda duyuyoruz onu. Yani vokalleriyle, altyapıları, her şeyiyle duyuyoruz. Ama bunu meydana getirmeleri gerçekten... kompozitörler inanılmaz bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Eksik olmasın aranjör arkadaşlarımız.
1: Kesinlikle öyle. İyi ki varlar.
0: Aynen öyle. Şeyi merak ettim, hani ilk besteni mesela, yani onu yani hissettiğin yaşı hatırlıyor musun? Ya da ilk böyle bir bu yaşta ben artık kendi bestelerimi yapmam lazım. Zaten mutlaka gitar çalmaya başlamışsındır, armoniler vesaire.
1: Evet.
0: Müzikle alakalı.
1: 4 yaşından itibaren mesela ben inanılmaz yoğun ilgilenmeye başladım.
0: Ailede müziğe. Var mı peki merak?
1: Yani müzik aşkı çok fazla var ailede. Çalanlar var yani, bir kısmı piyano çalıyor, bir kısmı gitar. Babamın gitarı vardı işte dolabımın üzerinde, onunla başladım.
0: Vay işte bunlar çok önemli.
1: Yani 4 yaşında, 5 yaşında bir davula oturma merakım oldu benim.
0: Vay,
1: öyle başladım.
0: O yaşlarda oluyor ritme karşı.
1: Ondan sonra 8 yaş gibi böyle gitar dersleri falan başladı.
0: Aa, çok iyi.
1: Halam zaten piyano dersi vermeye başlamıştı bana 6'larda falan. Yani böyle gitti yani, bir fade in oldu, bir gayri gitti. Yani yavaş yavaş hayatıma girmeye başladı müzik burada.
0: Zaman da kader de biraz ittiriyor arkadan.
1: Öyle abi, bir de şeyi izliyoruz yani, insan özeniyor müzisyenlere çocukken özellikle. Çok onun gibi olmak istiyorum. Sizi görüyoruz güzel, televizyonda falan. Böyle olmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum dedirtiyor bize iyi müzisyenler, kendin gibi. Bu da bizi harekete geçirdi. Herhalde bunlar tetikliyor zaten bizi.
0: Süper. Ben tabii ki artık çok sevdiğim ve seni tanımama sebep veren Yol şarkını dinlemeye çok istiyorum. Provalarda da baktık. Yani çok yani inanılmaz güzel bir enerjim var. Şarkı söylediğin anda direkt şarkının içine giriyorsun ve ben de aynı moda giriyorum. Müzisyen arkadaşlarımız da aynı keyif aldıklarını düşünüyorum. TRT Müzik ekranlarında, ümitli şarkılarda eminim bizi seyrederken seyircilerimiz bu keyif alacaklardır. Fikri Karayel, Yol.
1: Haydi gittik.

0: Şahanesin ya. Ne kadar güzel bir enerji bu. Çok hoşuma gitti. Ya zaten bu şarkıya bayılıyordum ama seni böyle canlı olarak dinlemek gerçekten çok güzel. Yani böyle şu anda böyle içim pamuk gibi oldu yani.
1: Çok teşekkür ederim. Aynı moddayım şu an.
0: İyi ki varsın, süper. Yani bu şarkılar tabii ki çok birçok şey içimizde birikiyor. Elimizden gelse belki 10 sayfa, 20 sayfa yazsak bunları bitmez bu içimizdeki dökülen şeyler. Ama bunu bir 16 satıra, 20 satıra düşürmek, işte orada bu işin tatlılığı başlıyor. Ve bunu yapmışsın, bu sadeliği, şarkılarının sözlerinde yoğunluğu ve derinliği de katmışsın. Ve duygu çok tatlı ve sana çok yakışıyor yani çok...
1: Yani böyle bir hafta bu yorumla ben şey yaparım. Acele burayı değil. Tekrar geri çalarım. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani hedeflediğimiz
0: şeyler. Kesinlikle söylenmesi gereken şeyler. Kesinlikle yani bu konuda yanındayım. Ben kesinlikle çok sevdim yani enerjini. Ve ben çok güzel devamını da getiriyorsun zaten. Bundan sonra çok tatlı gideceğine inanıyorum. Seni tanıdığıma dediğim gibi çok mutlu oldum. Özellikle bugün programa gelmen çok tatlı oldu. Şarkılarda ilham aldığımız şeyler oluyor. Daha doğrusu bizi tetikleyen şeylerden bahsettik. Şarkılarına bakıyorum. İşte yol, trenler.
1: Evet. Niye hep böyle mesafeler. Hüzünlüsün falan?
0: Yok, ben çok severim hüznü. Yani hüzün acıdan çok daha tatlı, güzel bir duygu, taşınabilir bir duygu. Ama onun içerisinde senin o tatlı umudun, ben de onu çok severim. Şarkının içinde o umudu kaybetmemek,
1: evet.
0: Onun içine işlemek ve yola devam etmek çok besleyen bir şey. Özellikle ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde o ilk 6 yıl, 10 yıl inanılmaz mesafe ve hasretin getirdiği duygular vardı. Hı-hı. Onlar şarkılara döküldü. Seni de çok etkilediğini görüyorum.
1: Evet, galiba o yani alışkın olduğum ortamlardan da uzak kalarak belki büyümedendir ya da daha sonra ama yani... Ben...

0: Ben zaten bir dönemde bayağı bir çilekeş bir adamdım böyle. Seviyordum
1: Öyle
0: yani şeyi. Kendimi
1: mi?
0: üzdüğüm bir dönem de vardı yani. Hani şimdi artık bir üzüleceğim bir şey olduğunda bile içinde pozitif bir şey arıyorum yani onu şey
1: Değil
0: yapmak
1: mi?
0: için. Tabii ki daha eski senelerde daha böyle hüzünlenip yazalım falan böyle
1: Değil mi?
0: ha dertli başım falan.
1: Ya abi, şu beslenme olayına ben takılıyorum birazcık. Yani sanatçının beslendiği şeyler. Geçen bir konumuz daha vardı. O da dedi, birazcık ben depresyonu seviyorum galiba. Yazmak şimdi tatlı bir sebep oluyor. Ben dedim, bana da oluyor şimdi. 3 gün dedim, yağmur yağdı mesela. Ve içimde o kadar çok dolu duygular vardı ki çıkmayan bir şarkım o. Tamamıyla o yağmurun 3 yıl yağmurun 3 gün boyunca bana hissettirdiği bir şey. Hiç durmadı ama. Ama onun bendeki anlatımı yani benim de içinde yaşadığım şeylerle o yağmur birleşmiş oldu. Öyle bir eser çıktı mesela. O halleri ben de çok seviyorum. Tek başına kalmayı ve oturup dinlemeyi. Bu dinleme olayını yani içeriden dışarıya doğru taşıma olayını yapmak aslında çok kolay. Ama aynı zamanda dinlemeyi öğrenmek de enteresan bir iş, içeri dinleme olayı.
0: Tabii, iç sesi değil mi
1: Evet
0: yani
1: evet yani
0: sonuçta?
1: şarkıları yazan arkadaşlar, şairler, düşünürler,
0: Evet, onları da
1: yazarlar.
0: dinlemek çok önemli. İşte örnek alıyoruz. Bir yerden de kendi içimizde de bir
1: Sende
0: şeyler
1: oldukça var
0: oluşuyor.
1: diye söyledim onu yani.
0: İnanılmaz. Bazen havadan topluyoruz değil mi böyle bir
1: Evet.
0: şeyler falan. Ben bu şarkıda mesela biraz öyle olduğunu hissettim. Yolu ben aşağı yukarı 20-25 dakikada falan çıktı. Sadece şey kısmı
1: Evet.
0: sonradan geldi. Alıştım eziyetin kısmı.
1: Bridge koydun.
0: Onun haricinde abi böyle sanki havada duruyordu. Ben böyle
1: Değil mi?
0: ha burası
1: Bunu
0: burası.
1: bizim bas Ahmet Hoca'ydı galiba şey Kurtalan Ekspres'te. Değil mi Ahmet Güvenç Hoca? Bu zamana kadar benim yaşadığım yani o şeyi olayı en doğru tarif eden en yakın bana o geldi. O da şöyle bir şey söylemişti. Yukarıdan şöyle güzel bir enerji geçiyor. Biz sadece şöyle uzanıp tık oradan aldığımız eserleri aşağı indiriyoruz veya onları duyuruyoruz diyordu. Bu çok
0: Evet.
1: yakın bir ifade. Ben de içeriden dışarı doğru taşma olayında içerimde çünkü aldığı notlar oluyor. Onların da dışarı taşmasıyla birlikte acayip bir enerji çıkıyor. Bir şeyler yani kendimizi ifade etme şansını buluyoruz. O şarkılardan bir tanesi daha
0: Ben de
1: Trenler.
0: miyiz? Aa trenlerdeyiz. Tamam.
1: Trenler. Ben özellikle biz konumuz geldiği zaman bir iki üç şarkı güzel dinleyelim onu.
0: Seve seve.
1: Seyircilerimiz de şu anda eminim çok mutlular hallerinden. Yok hiç. Şu
0: Üzülüyorlardır
1: anda çok büyük bir
0: şu an. Biraz.
1: onlara bence çok tatlı bir ruh haline getirdiğine inanıyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok
0: Yani
1: bence
0: bizim
1: çok
0: gibi
1: keyif alıyorlar.
0: hissediyorlarsa biraz
1: Kesinlikle.
0: olsun bir hüzünlenmişlerdir belki ama öyle
1: Hüzün
0: olduysa
1: ama tatlı. Canımız
0: yarasın
1: sıkmayacak.
0: değerli
1: Tabii canım.
0: izleyicilerimize.
1: Tabii. O zaman Trenler diyoruz.
0: Dedik.

0: Şahane. İnanılmaz. Yani çıktığın noktalar, şarkıda çıktığın, zirve yaptığın yerler de yani çok yani ben 14 sene bunu çözememiştim. Kendi sesine göre şarkı yapma olayını. Çok şanslı görüyorum seni o yüzden. Tam ses aralığına göre çıkabileceğin yerleri. Ben 14 sene sonra kendiliğinden albümünde galiba onu biraz
1: Müthiş,
0: keşfettim.
1: mükemmel bir albüm. Çok sevdiğim bir albüm.
0: Bir de tabii ki gençliğimde çok daha titizdim. Ciddi bir tenordum yani. Kadın tonundan okuyabiliyordum şarkıyı ama ses biraz zaman içerisinde pesleşebiliyordu.
1: Evet abi, hala inanılmaz iyi duyuluyorsun. Ben kulaklarıma inanamadım evet, bugün. Provada da yani bana da motivasyon oldu.
0: Vallahi süper.
1: Yani
0: sevindim. Çok sevindim.
1: Başka bölümleri için kariyerimin çok yani motivasyon alıyorum şu an. Harika duyuluyorsun. Sen yazdığın şarkılarda da hep böyle bir tizlere acımıyorsun mesela. Climax'lar hep böyle tizlere falan çıkıyor. Ben okuyacağım zaman bir iki ton inmek durumunda kalıyorum şimdiden.
0: Gül Beyaz Gül'ü La Minör'den yapmıştım ilk yaptığımda. Aradan 3-4 sene geçti. Aşağı aldık bir buçuk ton. Plakçı geldi dedi ki benim bir de şarkımı mahvetmişsiniz dedi. Ya dedim o tondan okuyamıyorum artık. La değil. Fatih Ezminör aldık şarkıyı. Bir buçuk ses aşağı aldık.
1: Canlıya mı müdahale ediyor?
0: Yok illa o daha etkili çıkıyor o tizdeyken bazı şarkılar. Ama mesela senin de yaptığın o çıkış yerleri var. O çıkış yerleri de bazen nakarat kısa gelebiliyor. Tam doyurmuyor sanki. O duygu tam tatmin etmemiş gibi oluyor. Bu bölümleri çok güzel kullanıyorsun. Yani şarkının içerisinde. Ve şey çok güzel. Yani haykırıyorsun ama sistemin de çok yerinde ve çok tadında. Sevdiğini de asla unutmuyorsun söylerken de. Yani o sevgi baki kalıyor ya. İşte demin konuştuğumuz ümit gibi, umut gibi.
1: Evet.
0: Sevgi de baki kalıyor. Bu enerji çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim abi. Çok çok çok sağ olasın. Bunları duymak harika.
0: Şimdi hüzünlü şarkılar dedik. İçinde ama ümidi barındıran şarkılar dedik. Ama biraz slow'duk. Birazcık diyorum bir enerji, hızlı bir şarkı söylesem.
1: Belki canlanma
0: beraber
1: zamanı.
0: Söylesin nakaratını.
1: Canlanma zamanı.
0: Herhalde.

0: Yani ne güzel şarkılar değil mi? Bir anda bütün heyecanımızı, enerjiyi bambaşka bir noktaya getiriyor. Sezen Aksu şarkısı tabii ki çok
1: Evet.
0: yıllar öncesi, 88 olması lazım. İnanılmaz hala çalınıyor, söyleniyor. Çok tatlı bir şarkı. Bize de çok güzel bir enerji verdi. Sosyal medya dedim, seninle ilgili baktığımda Fikri Karayel yazdığımda inanılmaz olumlu güzel şeyler gördüm. Yani herkes gerçekten yazdığın şarkılara bayılıyor ve senin içtenliğine bayılıyorlar. Benim hissettiğim bu.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Geçiyor.
1: Yani güzel, evet güzel yorumlar geliyor. Çok sağ olsunlar. Senelerdir öyle. Böyle sevindiriyorlar beni. Valla ne diyeyim ki yani.
0: Varlıklarına teşekkür
1: Güzel
0: ediyoruz.
1: güzel devam
0: Değil
1: etsinler bundan sonra.
0: mi? Devam etsinler, bunu takip etme. Yani çok güzel. Bence biz bazı şarkıları yazıyoruz gecenin bir yarısı. Gitarla, özümüzde bir kağıt kalem var. Gecenin o yarısında yazdığımız şarkılar yok olup uçup gidebilirdi.
1: Evet.
0: Böyle bir bu şarkıları insanlara duyurma şansımız olmasa.
1: Evet.
0: Ve tabii ki insanlar da bu şarkıları gönüllerine katınca şarkılar onların hatıralarında yer alıyor. Ve kendileriyle özdeşleştirebiliyorlar şarkıları. İyi
1: Evet.
0: ki varsınız diyoruz seyircilerimize, dinleyicilerimize de.
1: İyi ki, iyi ki anlamlandırıyorlar çıkardığımız sesleri, çıkardığımız şarkıları. Onlarsız gerçekten. Ancak işte iç sesimiz olacaktı kendi
0: Yok
1: kendimize.
0: olup gidebilir değil mi? Çok şükür öyle bir şeyimiz olmadı. Buraya kadar geldik. Konumuz var dediğim zaman ne olur güzel bir şarkı girer.
1: Evet.
0: Adı da Konumuz Var.

0: Ellere sağlık.
1: Ne güzel okudun, ne güzel yükseltiyorsun vallahi ya. Mevlüler yukarı çıktıkça. Yani içinde saklamaman çok güzel bir şey. Yani o sıkışmışlığa sebebiyet verebilir çünkü. O insan anlatmadıkça derdini, ifade etmedikçe kendini bir sıkışma yaratabiliyor.
0: Çok doğru.
1: Ama ne güzel çıktın yukarıda. Yani o aykırışın kendini ifade etme şeklin çok güzeldi. Yani çok hoşuma gitti.
0: Ufak ağlayabilir miyim daha falan? Ya, umarım herkesin de bir şekilde sıkıntı yaradığı, ya yaşadığı her şeyi
1: konuşmadıkça
0: dışa vurmasına
1: bitmeyen konular
0: sebebiyet yaratıyoruzdur.
1: Şahane bir sohbet ettik. Ama istiyorum ki seyircilerimiz de bugün canlı canlı seni dinlesinler ve olabildiği kadar çok şarkı okuyalım. Aşk elinde.
0: Hemen gelsin abi.
1: Dinliyorum.

0: Aşk değil, hatıra zorlar. Aşk acayip bir şey. Yani çokça şarkı yazdırdı bana. Eminim sana da çok
1: Nicelerine
0: yazdırdı. Nicelerini.
1: inşallah.
0: Ben bir süre sonra artık 23 yaşındayken başıma gelmişti. Bosna Savaşı orada Gülendam diye bir şarkı yazmıştım 23 yaşımda. Sonrasında acayip başka şeyler, toplumsal olaylar vesaire, o tarz şeyler de insanı etkileyebiliyor. Böyle savaş
1: Elbette.
0: gibi şeyler, olumsuz şeyler. Ama biz tabii ki her zaman onları olumluya çevirme taraftarıyız. Başka etmenlerden de, yani başka etkilerden de yararlanmayı, onlardan da beslenmeyi uygun görüyorum. Sadece aşk
1: Ya
0: alınca
1: faydalarını
0: sonra
1: umuyoruz.
0: hatıraları bizi zorlayabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ama
0: Ama
1: yani aşk yoksa hatıralar var falan diye.
0: yok oldu ama sonrasında onu unutma zamanında hatıralar insanı zorlayabiliyor gerçekten. Çok doğru bir şey ve gerçekten zaman enteresan bir şekilde ilaç olabiliyor. İnsanların o zaman ilaçtır derler ya, işe
1: Öyle.
0: yarayabiliyor. Şimdi senin şarkılarından bir tane daha var, çok güzel. Zor
1: Zor
0: kurtarmışım.
1: kurtarmışım tabii.
0: Kendi yani olayın içinden sıyrılmış gibi bir durum söz konusu.
1: Kurtarmışım ama zor kurtarmışım.
0: Zor.
1: Zor zor kurtarmışım.

0: Eyvallah.
1: Değil mi?
0: Çok teşekkürler.
1: Zaten abartmışım diyorsun ama yani o kadar çok sevilmiş ki, değil mi? Yani belki de acaba biz mi abartıyoruz bazen?
2: Kendimden
1: Diyorum.
2: şüphelendim bu şarkıyı
1: Ben de
2: yazmadan
1: şüpheleniyorum.
2: beş dakika
1: Yıllardır şüpheleniyorum.
2: önce.
1: Yıllardır şüpheleniyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Fikricim geldiğin için. Seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Seyircilerimiz de eminim bu güzel enerjini hissettiler ve onlar da yaşadılar. Çok
2: Çok
1: güzel.
2: teşekkür ederim. Burada olmak harika. Kendine iyi baksın. Bizi izleyen herkes de umarım yaramıştır bu tunlar onlara da. Sevgiyle
1: Kesinlikle.
2: kalın, aşkla kalın diyorum.
1: TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum Fikri Karayel'di. Çok tatlı bir arkadaşım. Gerçekten bugün tanıştık ama inanılmaz güzel bir enerji çıktı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Biri var kalbinde.